0: Evet. Neyse, tutma beni. Hadi eyvallah. Evet.
1: Alacağın olsun Karagöz.

0: Aha, geliyorlar.
1: İyice anladınız mı?
2: Evet Allah.
1: Bu sırrı kimseye söylemek yok. Duydunuz mu?
3: Ya Hacivat başka yerden duyarsa?
1: Nereden duyacak bebe? Sırrı bilen bir sen, bir ben, bir de deli.
2: Ne?
1: Tuzsuz deli Bekir beyefendi diyecektim.
2: Ha.
3: Ya keçi öterse?
1: Keçiler ötmez bebe. Meler.
2: Ya konuşursa demek istedi.
1: Ya konuşmaz. Meler sadece.
3: Yani ya sırrımızı belli ederse?
1: Yapmaz öyle bir şey benim minnoşum. Gerçi belli de olmaz. Aman. Zaten ne söylediğini bir tek ben anlıyorum. Milletin duyduğu tek şey...
3: Ne?
1: Neyse, hadi bakalım. Yolumuz uzun. Akşam tüccarın dükkanında buluşalım.
3: Tüccarda buluşmasak?
1: Niye ki?
2: Yeni ürünler gelmiş dükkanına. Taşıtacak birilerini arıyordu. İş almayalım şimdi üstümüze.
1: O da ne? Hey, kim var orada?
4: Benim Karagöz, bir şey düşürdüm de onu arıyordum.
2: Laf dinlemiyordun yani.
3: Yok canım, dinlemiyordur. Müslüman yapar mı öyle şey?
1: Neyse çocuklar, gidelim biz. Görüşürüz Hacivat.
4: Doğru ya, merak yüzünden gizlice laf bile dinler olduk. Affet Allah'ım. Ama nedir ki bu sır? Kafayı yiyeceğim Allah'ım. Hem neden benim duymamam gerekiyor? Demek ki benimle ilgili. Ah Beygir, ah! Sen olmasan hepsini öğrenecektim. Ama nasıl öğrenecektim? İnsanları gizli gizli dinleyerek. Ah! Meraktan ne hallere düştüm be Hacivat.
1: Of!
4: Artık benim de bir sırrım var. Yeni ayakkabı alacağımı hiç kimseye söylemeyeceğim. Özellikle hain Karagöz'e. Selamün aleyküm Karagöz Bey.
1: Bey mi? Bu ne resmiyet Hacı Cavcav?
4: Onu sen daha iyi bilirsin. Ya da siz daha iyi bilirsiniz mi demeliydim?
1: Hayda.
4: Sen benden sır sakladın Karagöz. Artık yakın arkadaş değiliz yani.
1: Ha, şimdi anlaşıldı. İyi de sır saklanan bir şeydir.
4: Ama tuzsuz ve bebe ruhiye söyledin.
1: Demek ki bilmeleri gereken bir şeydi.
4: Ama bana söylemedin.
1: Demek ki senin bilmemen gereken bir şeydi.
4: Ha? Aman, neyse ne. Hiç merak etmiyorum zaten.
1: Tabii tabii.
4: Hem benim de bir sırrım var.
1: Öyle mi? Neymiş?
4: Sen söylersen ben de söylerim.
1: Olmaz, söyleyemem.
4: O zaman ben de söylemem.
1: Bilmemem gerekiyorsa söyleme tabii. Neyse, tutma beni. Önemli bir işim var. Hadi eyvallah.
4: Allah Allah. Hiç merak etmedi ya. Hem bu nereye gidiyor ki? Aman, nereye gidiyorsa gidiyor. Hiç merak etmiyorum. Tüccarın dükkanında buluşacaklardı.
1: Tüccar efendi, aldın mı?
5: Aldım, aldım.
2: Nerede? Ver hadi.
5: Bekleyin, getiriyorum.
3: Çabuk ol, şimdi Hacivat damlar.
5: Geleceğinden emin misiniz?
1: Gelecek, gelecek. Meraktan...
6: Patlayacak.
5: Bekleyin burada.
4: Evet. Ne oluyor burada?
2: Evet. O benim sözüm.
4: Hem benimle ilgili benden gizli işler çeviriyorsunuz, hem de gülüyorsunuz. Ayıp, ayıp.
1: Asıl senin yaptığın ayıp Hacivat.

0: senin bilmeni istemediğimiz bir sırrımız var. Ve sen buna saygı duymalısın.
1: Olmaz. Bu sır benimle ilgili.
2: Olabilir. Yine de saygı duymalısın.
1: Olmaz.
3: Evet.
1: Peki.
4: Evet. Acıbat'ın hediyesi de geldi.
1: Hediye mi?
2: Mahvettin sürprizi tüccar efendi.
3: Önemli değil ya. Zaten öğrenmek üzereydi.
0: Evet. Nasılsa öğrenecekti. Şu saate kadar iyi bile dayandı. İçimizden geldi. Sana hediye almak istedik.
1: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
0: Bu kadar üzüleceğini bilseydim saklamazdım senden Hacı Cavcav.
1: Yok yok, daha güzel oldu böyle. Allah hepinizden razı olsun. Hem bu sırrı sakladınız diye size yaptıklarım için de hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun.
3: Hadi aç da bakalım ne varmış içinde.
1: Vay, çok güzel. Allah sizden razı olsun.
0: Senden de Hacı var.
1: Peki bunun içine ne konur?
5: Sır.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yarın ilk bölümüyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.
5: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşımı aldı. Yumurta sanıyor baba.
3: Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba, güle güle.
2: Hoşça kalın.
4: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
5: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ha? Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ha? Ah! Ha? Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur! Ha? O su bize lazım. Ah, olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
0: İyilere yardım etmeli.
3: Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Ha. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
5: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
5: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
5: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
5: Olamaz. Dağ kedileri.
3: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Aa? Aha. Hı?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
1: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?

0: Ek? Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
1: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
0: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
4: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
0: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
1: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
0: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
1: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
0: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
4: Eyvah!
2: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
4: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
5: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
0: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
2: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
2: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm anneme.
2: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
2: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo charleston biber. 1 kilo domates.
8: Ben götürürüm.
2: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
9: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
2: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
5: Emin misin? Çilek olmasın o.
2: Eminim. Sen devam et.
5: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
8: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
5: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
8: Ne?
5: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
8: Ay,
0: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
5: Tamam o zaman. Şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
4: Olmaz Aziz.
1: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
1: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
5: Şimdi ne olacak?
1: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
5: Masa başı işlere bayılıyorum.
1: Önder, sen de ürünleri tart.
4: Tartı işi benden sorulur.
1: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
3: Derhal.
1: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren!
1: Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor.
0: Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
1: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
1: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın.
2: Hadi bakalım, kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren, sen şu tarafa.
1: Ya ben.
3: 004 Eren, sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
1: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
1: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
1: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
3: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
1: Uğraşmalıyız baba.
3: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
3: Hop! Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
1: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
3: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
3: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
1: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
3: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
2: Olur.
1: Yakalanmadan geldik.
0: Telsizler neredeydi?
1: Çekmecede olması lazım.
0: Buldum. Diğer nerede acaba? Yatağın altında olabilir mi? Buldum.
1: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım. Dur.
0: Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
1: Nereden başlayayım aramaya?
0: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
1: Vay, çok akıllı ablamsın.
0: Sağ ol kardeşim, sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
1: Evet. Sıfır bir, ne oluyor burada?
0: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
3: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
0: Neden?
2: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
3: Zeytin çoktan bulundu.
1: Ne? Kim bulmuş?
2: O kahraman benim.
0: Uzaylılar nerede peki?
2: Sadece zeytinmiş çocuklar.
1: Neredeymiş?
2: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
1: Sadece zeytin miymiş?
2: Evet.
3: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
1: Ama biz o kadar baktık.
2: İyi saklanmıştı.
0: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
2: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: Yaşasın.
2: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
1: 5 tane.
2: 1.

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
0: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane?
2: 3 tane.
0: 1, 2, 3.
2: Ya baba.
1: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
0: Çilli tavuk yumurtladı.

0: Ah ah ne güzel.
1: Ben de solayacağım. Hortumla değil.
0: Ha?
1: Ha? Ha? Eller yukarı. Kuş evi düşmüş. İçinde kuş yoktu inşallah.
0: Neyse ki boşmuş.
1: Ne yapacaksın baba?
0: Tamir edelim de yerine asalım.
1: Yine düşerse?
0: Yine asarız.
1: Neden baba?
0: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
1: Güzel bir davranış.
0: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
1: Bırakmayız.
0: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
1: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne. Babamla tamir ediyoruz.
2: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
0: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
2: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Kuş evimizi alabilir misin anne?
2: Halı mı?
1: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
2: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
0: Bir çivi daha.
1: Bitince çatısını ben boyayacağım. Ben de duvarlarını boyarım. Hadi boyaları almaya gidelim.
2: Tamam.
0: Ama hasta... Buraya mı?
1: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
0: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
1: Tamam, oldu bu sefer. Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
0: Tamam.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Halam.
0: Hoş geldin abla.
3: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
1: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
0: Çok uğraştık.
3: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
0: Bu işler benden sorulur ablam.
3: Bilmem. Çok marifetlisindir.
0: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu hala unutmuyorsun.
3: Ablalar unutmaz.
2: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
0: Harika olur derim.
1: Kuru dolma ne?
0: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
1: Dolma kısmını alkışladım baba.
2: Çok mantıklı.
3: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esası alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayır.

0: hayırdır? Keyfin yerinde.
1: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
0: İyi. Hadi bakalım.
1: Neyse ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
0: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
1: Baba!
0: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?
2: Ormanına dön çabuk.
0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
2: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
3: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
4: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
1: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
4: En son böyle dediğin günü hatırladım da.
1: İmdat! Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık! Kardeşime merhaba de.
4: Aa! Bu da ne?
1: Ormanda buldum. Nasıl?
4: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
1: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
1: Hiç öyle şey olur mu?
0: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
1: Abi!
0: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
1: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
3: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı? Bilemiyorum.
3: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
1: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
4: Ayı mı?
1: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
4: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
4: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
1: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.
0: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
1: Bestami abi, Bestami abi.
0: Hayırdır Ömer?
1: Bestami abi, Belkıs, ormanda piknik yapıyorduk, birden kayboldu.

0: Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.
1: Bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli. Peki ne yapacağız? Bence babama bir soralım. Ne dersin?
2: Evet, iyi fikir.
1: Hı? Ama? Hocam ne yapıyorsun sen? Belkıs nerede?
2: Belkıs! Kardeşim!
3: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
2: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
3: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
2: Hı?
3: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
2: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
3: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
2: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
3: Olamaz. Yine geldin.

0: Ayıcık! Bak! Sana ne getirdim? Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: Dans.
1: Yavaş.
2: Yavaş.
3: Özdeş.
4: Gel.
1: Tavır.
2: Trip.

0: Yavaş.
1: Yavaş, yavaş.
2: Ha!

0: Çık.
1: Ha. Ya.

0: Bart.
1: Man.
2: Huh. Yeah.

0: Calmaza.
1: آفرین میام.
2: آفرین.
0: آفرین.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.

0: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
1: Çok tatlıydı çilekler.
2: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
0: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
2: Aa, uyudu bile.
1: Çocuklar geliyor. Saklanın.
3: Çilekler burada.
4: Hani çilek?
3: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
4: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
2: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
1: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
0: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine.
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
5: Stop!
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
4: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
0: Biraz da sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
2: Yine oyun peşindeler.
1: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
0: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
5: İstop! Renk turuncu.
3: Turuncu nerede? Üzerinde John, üzerinde.
5: Elim söndü. Hayır.
3: Elim söndü.
5: Yakaladım seni.
4: Iskaladın. Turuncu, buldum.
5: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
4: Tamam, ebeveynim.
2: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
4: Can!
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Tem tem.
0: Ey, bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
0: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
4: İşte top burada. Heh, buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte doğa çileği. Hem de bir sürü.
4: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız. Şenliğe gidiyoruz.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.

0: Ama sakın dedim.
1: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok.
2: Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
3: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
1: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
2: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
3: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
1: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
3: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
2: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol B'ye saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti? Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sol be.
0: Aa, ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Şey, doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de benim bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina. Ha? Tuna.
3: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar. Size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
0: Dayı mı?
1: Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao. 1 paket vanilya. 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama... Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurta ile şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar. Ha? Hmm. Şeker de burada. Hadi çırpalım.
1: Tamam.
0: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
0: Sıvıları, yani süt ve yağ.
1: Harikasın şefim.
0: Bu süt. Bu da yağ.
1: Evet.
0: Tekrar karıştırıyoruz.

0: Bu da tamam.
1: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
0: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
1: Son kez iyice çırpıyoruz.
0: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
1: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
0: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
1: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
0: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
1: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
0: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
1: Çünkü kekin sürprizini koyacağız.
0: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
1: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın, Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
0: Aynı Tuna.
1: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu, sürprizli olduğu için.
0: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
1: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır. Unutma.
0: Kimseye söylemem, merak etme anne. Yani onlar dışında.
1: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
0: Peki ne saklayacağız kekin içine?
1: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
0: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
1: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek.
0: Anlaştık.
1: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
0: Buna da badem koyalım.
1: Buna çikolata olsun.
0: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
1: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
0: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
1: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
0: Neden?
1: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
0: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
1: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
0: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
1: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
0: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
1: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
0: Vay! Suyla pişecek.
1: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
0: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
1: Harika görünüyorlar.
0: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin, o bulsun.
0: Anlaştık.

0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.

0: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
1: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
0: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
0: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
0: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
2: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
0: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
0: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: bir şey. Bu ipler asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir moketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.
3: Biz kazandık.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuk

0: çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?
1: Evet.

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile.

0: Ne diyorsun Makbule teyze?
1: Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
2: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
3: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
0: Hepimize hayırlı olsun.
4: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
1: En azından ilk halini...
4: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
1: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiye geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık. Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
2: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
3: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
1: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
2: Belki akü de takarız.
3: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
5: Çufiyi parçalarına bölüp sergilesek... Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
3: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
2: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
3: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
1: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
5: Oyuncak yapmayı göstereceğiz.
0: Hadi o zaman hurdalı.

0: daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müştaba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müştaba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müştaba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdi...

0: Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağına karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
5: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barış'cığım. Eline sağlık. Maşallah pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji çufiye ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: Diyanet'te Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin?
1: Yo yo, kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba?
0: Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı?
1: Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim.
0: Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin?
1: O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın.

Karacığım harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara. Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var Keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi Keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz Keçe. Hiç vakit kaybetmeden Kara'ya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun Keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay çatlayacağım, sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.

0: Cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
1: Yok. Cevabı bilmiyorum.
0: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
1: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
3: Olamaz.
1: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
4: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
5: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
5: O zaman görev dağılımı.
3: İyilik için!
1: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
0: Affedersin Mo.
1: Hangi işi bana bıraktınız?
0: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
1: Doğrudur.
0: Biz de haber yapacağız.
1: Şüphesiz.
0: Sana şu işi bıraktık dostum.
1: Hadi söyle artık.
0: Bilmiyorum.
1: Vay, bilmecenin intikamı ha?
0: Evet, olmayan bilmecenin.
5: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
5: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
1: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu! Hayır geceleri zinciri.

0: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
1: Biliyoruz, ayran.
0: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii abla ile karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İlahi, ilahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Nerede kaldı bunlar?
0: Gelirler birazdan.
2: Sürpriz neymiş?
0: Bilmiyorum.
2: Çok merak ettim.
0: Ben de. Selim artık dursan mı?
2: Duramam kardeşim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Bu ne arkadaşlar? Sürpriz.
2: Oyuncak mı?
0: Evet, çember çevirme. Bakalım çevirebilecek miyiz?
2: Siz denediniz mi?
0: Gelirken biraz çevirmeye çalıştık ama olmadı.
2: Tamam, anladım ben. Kolaymış.
0: Hadi o zaman sen de başlayalım.
2: Hey, dur.
0: O kadar kolay değilmiş ha Galip?
4: Hızlı mülayim olmak lazım sanırım. Tekrar deniyorum. İyi bakın.
2: Bu sefer daha iyiydin kardeşim. Ben atabilir miyim şimdi?
3: Tabii.
0: Oh!
2: Kolum!
0: Başım!
4: İyisiniz değil mi arkadaşlar?
2: İyiyim Allah'a şükür.
5: Ben değilim ama.
0: Neyin var Ali?
5: Selim abi resmen beni dümdüz ettin ama ya.
2: Ali, sen de bir anda çıktın karşıma. Ben de düştüm sayende.
5: Üstüm başım toz oldu hep.
2: Benim de.
0: Şadırvan da elinizi yüzünüzü bir yıkayın da temizlenin.
5: Tütü maşallah bana ya. Acayip yakışıklıyım değil mi?
4: Yakışıklı mısın bilmem ama iyi olduğun kesin.
5: Allah'a şükür. Neyse ki şu yakışıklılığıma bir zarar gelmemiş.
2: Hay Allah'ım ya Rabbim.
0: Maşallah Ali, maşallah.
6: Selamun aleyküm gençler. Abdest mi alıyorsunuz?
3: Aleyküm selam.
5: Yok hocam, abdest almıyoruz. Selim abi beni yere yapıştırdı da. Neyse ki yakışıklılığımdan bir şey kaybetmemişim.
6: İyi olmanıza sevindim çocuklar. Ayrıca Ali başta olmak üzere hepimiz çok yakışıklıyız. Tin suresinde andolsun. Biz insanı en güzel biçimde yarattık, buyuruyor Rabbimiz.
0: Ayet var yani.
6: Tabii, yaratılış bakımından en mükemmel olan insandır çocuklar.
0: Ben de insan için yaratılmışların en şereflisi diye okumuştum.
6: Evet, çok doğru. İsra suresinde insanın özünde şerefli yaratıldığı buyrulur.
4: Aa, bir ifade vardı bununla ilgili. Dur bakayım neydi?
6: Eşrefi mahlukat.
4: Aa, evet hocam. Dilimin ucundaydı. Söyleyemedim bir türlü.
6: Eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi demek. Tam yerinde hatırladın Galip. Maşallah. İnsanın Kur'an'da hem olumlu hem de olumsuz birçok özelliğinden bahsedilir tabii ama insana yakışan iyi yönlerini çoğaltmasıdır. Aa, çember mi o?
0: Evet hocam.
6: Biz çocukken oynardık. Siz nereden buldunuz bunu?
0: Okuldaki geleneksel oyunlar kulübünden ödünç aldık hocam.
6: Çevirebildiniz mi?
2: Ali ile çarpışana kadar iyi gidiyorduk aslında.
6: Ama burada mekan sınırlı. Daha geniş bir alana ihtiyacımız var. Gidelim mi? Ne dersiniz?
3: Evet!
6: O zaman bir organizasyon yapalım.
0: Hocam, tam çember çevirmedik.
5: Hocam, hadi acele edelim. Hemen çevirelim çemberleri.
6: Henüz uygun alana gelmedik Ali'ciğim. Geze geze gidelim. Bak doğa ne kadar güzel.
5: Ama hocam!
0: Hocam!
4: Bakın hocam.
6: Sanırım kocaman bir kartal. İyi misin Ali?
5: İyiyim ama canım acıdı.
6: Henüz uygun alana gelmedik. Acele etme demiştim Ali'ciğim. Bak ne oldu gördün mü? Hadi biraz mola verip dinlenelim.
5: Ben biraz sabırsızım galiba hocam.
0: Galibası fazla Ali.
6: Tek sen değil Ali'ciğim, üzülme. Hepimiz aceleci yaratılmışız. İmtihanımız gereği acelecilik, nankörlük, cimrilik, umutsuzluk, unutkanlık gibi zaaflarımız var çocuklar. Amacımız bu zaaflarımızı yenerek ahlakımızı güzelleştirmek olmalı.
4: O zaman iyi taraflarımızı geliştirip kötü taraflarımızı kontrol etmeye çalışmalıyız.
6: Çok güzel söyledin Galip. İşte Kur'an'ın amacı da bu. İnsan kendini tanısın, eksiklerini görsün ve iyiliği çoğaltsın. Mesela Kur'an'da insanların cimriliğinden bahsedilir. Sizce cimriliği nasıl azaltabiliriz?
0: Bence paylaşarak azaltabiliriz hocam. Sahip olduğumuz şeyleri paylaşmaya çalışmak bizi cimrilikten alıkoyar.
6: Harika, aynen öyle. Paylaşmak insanın iç huzurunu artırır ve cimriliği yok eder.
5: Sabırlı olmak da çok önemli arkadaşlar. Bakın bana, görün sabırsızların sonunu.
6: Çok haklısın Ali. Peygamber Efendimiz de sabır imanın yarısıdır buyuruyor. O yüzden sabır hepimize lazım.
2: Hocam, olumlu birkaç özellik söyler misiniz?
4: Muhtemelen hepsi bende vardır.
1: Başladı yine.
6: Hemen ilk aklıma

0: Gelenler sabırlı olmak, şükretmek, doğru sözlü olmak, mütevazı olmak.
1: Galip, sen de 4'te 3'ü var kardeşim. Sanırım haklısın.
0: Tevazuda galip bir galip bekliyoruz galip.
1: Bunun için çalışacağım hocam.

0: size biz karar veriyoruz.
1: İyi ahlaklı yetişkinler olmak için bugünden kolları sıvamalıyız değil mi hocam?
0: Süper fikir Galip. Ama önce şu çember işini bir halledelim. Ne dersiniz?
2: Evet!
0: Hadi bakalım. Kalkın o zaman.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcamı duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
0: Ne okuyorsun bakalım?
1: İsraf ile ilgili kitap.
0: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
0: Nedenmiş o?
1: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
0: Gel bakalım Eymen buraya.
2: Buyur Temel amca.
0: Eymen'cim, ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet, bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
2: Okunmuyor Temel amca.
0: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
2: Bunu hiç düşünmedim.
0: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim, az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
1: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
2: Anladım galiba.
0: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
2: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
0: İşte buna itiraz edemem.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Elif'cim, seninle iş bölümü yapalım. Agah deden cuma namazından gelene kadar işlerimizi halledelim, olur mu?
1: Minik miço görev için hazır Sema abla.
0: Ay, ne kadar disiplinli bir miçomuz var. Harika. O halde ben balondaki işleri halledeyim, yerleri paspaslayayım. Sen de bugün uçuş için gelecek arkadaşlarını karşılamak için burada bekle, olur mu?
1: Anlaşıldı Sema abla. Sema abla.
0: Efendim küçüğüm.
1: Tam burada bekliyorum.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Sema abla.
0: Söyle Miço.
1: Arkadaşlar erken gelip de balona binmek isterse?
0: Agah dede gelmeden uçuş yapamayacağız dersin onlara. İçeride temizlik olduğunu, şimdi girmemeleri gerektiğini söylersin.
1: Ama ya sıkılırlarsa?
0: O halde Agah deden gelene kadar oyun oynarsınız. Anlaştık mı?
1: Yaşasın! Sema abla.
0: Yine ne oldu küçüğüm?
1: Hiç, seni çok seviyorum da onu söylemek istedim.
0: Ay benim tatlı kuzum.

0: Gel kardeşim. İşte dikkat balonu burada.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hayırlı sabahlar, hoş bulduk.
1: Ben Elif, dikkat balonunun miço'suyum.
2: Miço mu? O da ne demek?
1: Uçuşlarda Agah dede ve Sema ablaya yardım ettiğim için bana miço diyorlar. Gemilerdeki gibi.
2: Anladım, çok memnun oldum. Bu da abim Emre.
1: Memnun oldum. Arkadaşlar, Agah dede cuma namazını kılmak için camiye gitti. O gelene kadar uçuş yapamayacağız.
0: Ne zaman gelecek?
1: Birazdan gelir.
0: Onu beklerken balonu gezebilir miyiz?
1: Sema abla içeride hazırlık yapıyor, yerleri paspaslıyor. O yüzden balona girmesek daha iyi. İsterseniz beklerken Elim Sende oynayabiliriz.
2: Elim Sende mi? En sevdiğim oyun.
0: Elim Sende.
2: Ya abi, bu sayılmaz. Ben niye ebe oluyorum? Küserim, baştan başlayalım.
0: Peki peki, beşe kadar sayıyorum hadi. Ben ebeyim, siz kaçın. Bir, iki, üç, dört, beş.

0: Ya abi, hep beni ebeliyorsun.
1: Hanginizi yetişirsem onu ebeliyorum kardeşim.
0: Hayır ama, hep beni ebeledin. Küstüm, konuşmuyorum seninle.
2: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hoş geldin Ergah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin kızım. Elim sende mi oynuyorsunuz?
0: Oynuyorduk ama abim hep beni ebelediği için küstüm. Artık onunla hiç oyun oynamayacağım.

0: Evet çocuklar. Çok şükür Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Herkes yerini alsın. Dikkat öyküsü başlıyor.
1: Seninle yer değiştirebilir miyiz Elif?
2: Olur tabii ama neden?
1: Abimle küs olduğum için onun yanına sen otur.
0: Elif kızım, sen şöyle geç. Arkadaşın nereye istiyorsa oraya otursun.
2: Ama...
0: Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ahmet'le Mehmet adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş öylesine güçlü bir sevgiyle bağlıymış ki birbirine, hiç ayrılmaz, her işe birlikte koşarmış. Günlerden bir gün Ahmet'le Mehmet tarlada çalışırken Ahmet çok susamış. Gidip bakmış ki kendi getirdiği testide hiç su kalmamış.
1: Testi ne demek Agah dede?
0: Eskiden cam sürahilerin yerine böyle pişirilmiş topraktan yapılan su kapları olurdu kızım. Onlara testi denirdi. Testide su olmadığını gören Ahmet, Mehmet'in getirdiği testiye bakmış. İçinin dolu olduğunu görünce de biraz su içmiş. Hikaye bu ya. Mehmet kardeşinin bu yaptığını görünce çok kızmış. Vesveseye kapılmış ve kardeşine...
3: Hep benim eşyalarımı kullanıyorsun. Testine su doldurmak yerine benim testimi alıyorsun. Benim orağımı, benim tırmığımı kullanıyorsun.
0: Diye çıkışmış. Ahmet olup biteni anlam verememiş. Ama dedim ya Mehmet vesveseye kapılmış diye. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylemiş. Ahmet abimdir. Canı bir şeye sıkıldı herhalde diye içinden geçirirken Mehmet ona...
3: Bitti artık. Buraya kadar. Yeter. Seninle bir daha konuşmayacağım. Küstüm. Sen yoluna, ben yoluma.
0: Diye çekip gitmiş. Ahmet ne olup bittiğini anlam veremese de Mehmet çok hiddetli diye peşinden gitmemiş. Mehmet bir kere kapılmış vesveseye. Ne yapsa ne etse geçmemiş öfkesi.
2: Ama su içti diye de küsülmez ki.
0: Hiçbir şey için küsülmez Bucu. Ama işte hani sudan sebep derler ya. İşte bu öykümüzde de böyle sudan bir sebep için Mehmet kardeşine küsmüş. Köyü terk edip gitmiş, başka diyarlara göç etmiş.

0: pire için yorgan yakmış anlayacağınız.
1: O ne demek Agah dede?
0: Böyle küçük önemsiz meseleler için büyük tepkiler vermek anlamında bir söz Emreciğim. Neyse, aradan yıllar geçmiş. Ahmet her yerde abini arasa da bulamamış. Birbirini çok seven iki kardeş böyle sudan bir sebep için ayrı düşmüşler. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Abini arasa da bulamayan Ahmet evlenmiş, yuva kurmuş. İki tane çocuğu olmuş. Ama Ahmet'in bir yanı hep eksikmiş. Çünkü en güzel günlerinde abi yanında değilmiş. Derken bir bayram arifesinde Ahmet ailesini de alıp kasabaya inmiş. Bayramlık alışveriş yapmak için geldikleri kasabada biraz soluklanmak ve bir şeyler yemek için bir lokantaya oturmuşlar. Ahmet bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Arka masada abi bir başına oturuyor. Sevgi ve hasretle seslenmiş ona. Mehmet kardeşini görünce çok şaşırmış. Mehmet kardeşine bakmış. Canından çok sevdiği kardeşiyle iki yabancı gibilermiş. Kendi yeğenlerini bile tanımıyor olmak canını çok sıkmış. Çok üzülmüş. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir mesele için, kardeşine bunca zaman küstüğü için kendine çok kızmış. Çok çok üzülmüş.
1: Neden o kadar üzülmüş Agah dede?
2: Sen abinden, annenden, babandan bir güncük bile ayrı kalsan üzülmez misin Betül?
1: Üzülürüm Sema abla.
0: İşte küsmek, sevdiklerimizden ayrı kalmaktır çocuklar. Onlarla iletişimi kesmek, onlardan haber alamamaktır. Bu nedenledir ki küsmek güzel bir davranış değildir.
2: Küsmek, dargın kalmak hem toplumumuzda hoş karşılanmaz hem de dinimizde yeri yoktur.
0: Peygamber Efendimiz birbirimize sırt dönmemeyi, dargın kalmamayı, ilişkimizi koparmamayı öğütlemiştir. Zaten çocuklar da küsseler bile içten ve samimi oldukları için hemen barışırlar değil mi?
1: Evet.
2: Biz yine de kısa süreli de olsa küsmekten uzak durmalıyız.
0: Evet, kıssamızı anlattık. İnşallah hissenize düşen payı alırsınız çocuklar. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına.
2: Dikkatlice dinleyin soruları. Doğru cevaplarınızı bekliyorum.
0: İlk sorumuz geliyor. Mehmet kardeşi Ahmet'e neden küsmüştü?
1: Suyunu içtiği için.
0: Evet, sudan bir sebepten yani. Böylece Betül bir puan aldı.
2: Peki, hani Agah dedeniz eskiden cam sürahiler yokken suları koyduğumuz bir kaptan söz etmişti. Neydi ismi?
1: Testi.
2: Tebrikler Betül. 2 puanın oldu.
3: Son soruyu yine ben sorayım. Ahmet'in kaç çocuğu olmuştu?
1: 2.
3: Tebrikler, doğru cevabı Emre verdi. Ama Betül 2-1 kazandı.
0: Fakat biliyorsunuz ki bizim yarışmamızın kaybedeni yok.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız. Ve Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldunuz. Betül'cüğüm, bu da daha fazla doğru cevap verdiğin için senin oluyor.
1: Teşekkür ederim Sema abla. Ama müsaadenizle bunu abime hediye etmek istiyorum.
4: Bana mı? Neden?
1: Benim için en güzel hediye bugün dinlediğim öykü oldu. Küsmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmekten güzel hediye mi olur? Sana küstüm deyip seni üzdüğüm için de bu ödülü sana hediye etmek istiyorum. Beni affetmen için.
4: Affetmek mi? Ben sana hiç kızmamıştım ki kardeşim.
3: Hey dikkat balonu. Mut mutlu bitti sana. Lay lay lay kazandı yine doğru. Şıp barıştık kucaklaşım.
2: Çok şükür bugün de eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Çok şükür kızım.
3: Öykü de çok güzel oldu.
0: Hah Elif, seninki geldi. Hadi atla atının sırtına da eve gidip karnımızı doyuralım.
3: Tehviko de.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir.
2: Allah, ne oldu? Baskın mı var? Kim?
3: İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç. Babamın sesine benziyor.
1: Dört.
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar, hepsini kara deliğe gönderirim. Tabii.
1: Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç.
2: Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz dayı.
4: Hadi siz de gelin hemen.
5: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
6: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tabii.
7: Yine başlıyoruz. Hadi hayırlısı.
2: Bir kere... Spor yapmak çok mantıksız.
0: Neden dayı?
2: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
0: Ne olur?
2: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu eskitiyorsunuz. Tabii sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.
3: Vay, harika bir fikir.
2: Aferin Yusuf'cum. Hadi ağaç eve gidelim de biraz vücudumuzu dinlendirelim.

0: Dünya varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın. Gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.
1: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
2: Hayvan değil.
1: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
2: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
0: En iyi avcılık diyorsun. Ha, bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
2: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
1: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
2: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
1: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
2: Neymiş o faydalı iş?
1: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
0: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız. Tabii.
2: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır.
0: Ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
2: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
0: Biraz olsa fena olmaz yani.
2: Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
0: Sapa sağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
2: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
0: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Bu civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
2: Daha adını bile bilmiyordun.
0: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabii. Söyleyin bakalım bu nedir?
3: Kozalak.
0: Peki bu neyi gösterir?
1: Neyi?
0: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Nerede acaba?
2: Bu olmasın sakın.
1: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.
3: Gerçekten mi?
2: Yusuf.
1: Şaka şaka.
2: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
0: Buldum.
2: Hiç sanmıyorum ama sormasam da olmaz. Ne buldun?
0: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
1: Nasıl bir şey dayı?
0: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
1: Ne?
3: Öyle bir hayvan var mı?
2: Benim bildiğim yok.
0: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim. Tabii.

0: diyeceksin dayı?
1: Zeki hayvanı. Yok bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun tabii.
2: Şu izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
1: Bak ama sakın bozmayın izlere. Dikkatli olun, izler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.
2: Dayıcığım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
0: Bunlar bizim ayak izlerimiz.
2: Ama bu gerçekten bir hayvana ait.
0: Acaba hangi hayvan?
1: Acaba hangi hayvanı keşfettim, bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
2: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
1: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
2: Bunlar bir geyiğin ayak izleri. Yakınlarda geyikler yaşıyor demek ki.
1: Çok yoruldum ya.
3: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
1: Yok ya, her ağaçta olur bunlar tabii.
2: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
0: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
2: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.
4: Nerede acaba bu çocuk?
5: Aramaya mı başlasak?
2: Anne, baba, sakin olun.
0: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
2: Hayır oğlum, korkma sen.
4: Yolu mu şaşırdı yoksa?
5: Belki de düşüp bir yerini incitti.
6: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
3: Bir şey geliyor.
5: Ne oldu oğlum?
7: Ayaklarım çok ağrıyor baba, yürüyemiyorum.
2: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların hali ne? Hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
3: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
2: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
5: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
2: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
1: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil, kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme, uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme, temizlik imandandır. Tabii.

Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz...

0: sevgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
5: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
4: Evet Muhtar Bey.
5: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
4: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
6: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

kahramanımız oldukça gizemli bir yer keşfeder. Açıl susam, açıl. Hı?

0: Aslında sizin ama isteyen alabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkıbız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece Ali. Memnun oldum.
0: Aleyküm selam. Ben de memnun oldum.
1: Al bakalım Ali. Şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Aa, dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz. Kahramanlarımızı zor bir görev beklemektedir. Bir bakalım. İlk hedefimiz burada bir yerde olmalı. Dur Rıkkıbız, şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar... Dur, düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitapların olduğu rafı gösteriyor. Tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var.

0: Kitapları getirdim Arif baba.
1: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
0: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
1: Sipariş eden arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
0: O zaman bu kitaplar satılanlar.
1: Yoo, onları satın alan olmadı.
0: O zaman neden topladık?
1: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.
0: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
1: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
0: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
1: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
0: Düşünceyle kazanmak, iki kişi arasında, dört köşeli meydan, akılların yarışı. Siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
1: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
0: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
1: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte çalışırız.
0: İnşallah. Çok isterim.
1: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
0: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali, düşün, düşün. D6. Buldum. B3. H4. Ve G7. Vefa.
1: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
0: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı vefa mı?
1: Çözdün ya. Al bakalım bu da ödülün.
0: Bu kitap.
1: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
0: Tamir etmişsin Arif baba.
1: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
0: Çok, çok teşekkür ederim.
1: Aman, yavaş düşeceğiz. Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
0: Olur, seve seve ama bir şartım var.
1: Rıkkımız görüyor musun? Bir de şartı varmış.
0: Yardıma geldiğim her gün böyle bir bulmaca isterim.
1: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
2: Aşk olsun dede. Yemek saati geldi, hala buradasın.
1: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali, yeni yardımcım. Ali bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
2: Ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
1: Geldik kızım. Sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah! Ödünü kopardın arkadaş. Sen de kimsin? Adını söylesene.
1: Adım.
0: Tövbe estağfurullah ya.
1: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
0: Biraz öyle oldu.
1: Adım Harun.
2: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen.
0: Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
1: Kusura bakma kardeş.
0: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
1: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
0: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
1: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
0: Olayım?
1: Yani burada ne yapıyorsun?
0: Hafızım ben.
1: Vay, Kur'an'la işin bitti yani.
0: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
1: Yani okumayla işin bitti.
0: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
1: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
0: Tip?
1: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin,

0: ilaç kullanıyorsun. O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Unutmamak için Harun kardeş.
1: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bunlar kimse...

0: Hakkı baba.
1: Harun, beğendin mi ortamı?
0: Daha ilk buraya girdim Hakkı baba. Şimdilik iyi gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
2: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
0: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
2: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
1: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin.
2: Buyur Hakkı baba.
1: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
0: Müsait müsait. Hadi gidelim.
2: Gidiyoruz zaten.
1: Hadi bakalım. İşiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.
2: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin... Harun?
0: Hey ya!
2: Ne yapıyorsun Harun?
0: Dönüyorum!
3: Ne yapıyorsun orada? İn oradan! Ay. Ay tabii! Neler oluyor burada?
0: Şey... Ben biraz...
3: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
0: Özür dilerim abi.
3: Ne? Abi mi?
0: Şey, amca diyecektim.
3: Amca mı?
0: Hocam.
3: Heh, şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
0: Şey, geziyorduk.
3: Döne döne mi?
0: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
3: Ne yapa yapa peki?
0: Gide gide, şey yani Emin'le birlikte, yürüye yürüye yani şey.
2: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
3: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
2: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
3: Evet, öyle.
0: Ne oluyor ya?
2: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam Harun da...
3: Biliyorum Emin. Hakkı baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Haruncuğum. Özür dilerim.
0: Şey, evet biraz şey yaptım.
2: Biraz mı? Az kalsın bayılacaktın.
0: Yok canım, o kadar değil de.
3: O kadar, o kadar.
0: Hayır ya, aslında ben...
3: Öy, o kadar dedim.
0: Hakikaten ya, iyi korkmuşum demek ki.
3: Çok güldük çocuklar, aman yeri değil gerçekten. Haruncuğum sen de dikkatli ol. Yaptığın o şey hareketi...
0: Takla.
3: Hah, takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
0: Özür dilerim hocam.
3: Eyvallah. Emin?
2: Buyur hocam.
3: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz? Harun'u da alıp gidelim mi? Hem taşanı da görmüş oluruz.
2: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim.
0: Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
3: Oho, çattık iyi mi?
0: Aşk olsun ya, içmiyorum tamam.
3: Tamam tamam, gazoz da var.
0: Oley! Tamam ama ya, amma uzattınız.
3: Tamam tamam, gülmeyeceğiz.
2: Üf ya. Özür dilerim. Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
3: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
2: Olur tabii hocam. He?
0: Müezzinlik mi?
2: Evet, arada bir gidiyorum Selim hocanın yanına.
0: Ne güzel ya.
3: Sen de gelsene Harun.
0: Olur.
2: Harun? Hı?
0: Efendim Fatma abla?
2: Gazoz bitti. Ha,
0: doğru ya.
4: Dikkatsiz seni.
0: Aa, abla?
4: Abla ya, ne sandın?
0: Sen de...

0: babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam edersen belli ki çok yardım gerekecek.
1: Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
3: Olmaz mı Hakkı baba?
1: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
3: Hemen.
0: Dur Fatma abla, ben getiririm. Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
1: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
4: Bitti zaten. Artık zarar veremez.
5: Ya bu çocuk bombaymış ya.
4: Of ya.
1: Şşt, tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
3: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
4: Yo, çok beğendim.
1: Peki Taşan'ı beğendin mi?
4: Orası neresi ki?
1: Şu an oturduğun yer Harun.
4: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
6: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
4: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
5: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
1: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
4: Ha, tamam şimdi anladım.
1: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
0: Cümlemizden Hakkı baba.
1: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
0: Alıştım, alıştım.
1: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.
6: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun. Ama imkansız değildir.
4: Ah, iyi bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
6: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben... He? Harun!
4: Heh, evet evet. Zor ama imkansız değil.
6: Oho! Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
4: Ay, tamam tamam. Uyumuyorum.
6: Belli.
4: Sen anlat, ben dinliyorum.
6: Ve motivasyonu... Ay. Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı. Aha!
4: Ay! Ah! Selim Hoca! Aman be, ne kadar komik.
3: Değil mi ama? Bence de komik.
4: Gülgül, ben sıkıldım, yatıyorum.
7: Hıyt!
4: inandık.
7: Harun!
4: Ya Emin, git işine ya.
7: Kalk dedim.
4: Ya Emin. Sessiz Selim hocam.
5: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
4: Aman hocam ya. Galiba benim bu sese alışmam lazım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel...

güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Gece her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: Ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
3: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok.

0: daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: İşitme. Şeref, sen misin?
1: Merhaba.
0: Hay Allah, nereden çıktın sen?
1: Ben Rıfkı. Sabahları uyanmakta zorlanan Ayşe'yi tatlılıkla uyandırmak için geldim. Ona çok güzel hikayeler anlatacağım.
0: Öyleyse hoş geldin Rıfkı.
1: Hoş bulduk. Sen de Ayşe'nin annesi olmalısın.
0: Evet, benim ismim de Hatice.
1: Tanıştığıma memnun oldum. Şimdi biz gidelim de... biz nereye gidecektik?
2: Ayşe'nin odasına Rıfkı.
1: Öyleyse daha ne duruyoruz? Ayşe'ye hikaye anlatmak için sabırsızlanıyorum.
2: O halde gidelim.
0: Ben de siz gelene kadar kahvaltı sofrasını hazırlayayım.
3: Aa, sen de kimsin?
1: Benim adım Rıfkı. Ailenizin yeni üyesiyim.
3: Aramıza hoş geldin Rıfkı.
1: Hoş bulduk Ayşe. Artık her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
3: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Peki bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bir çayırlıkta yaşayan akıllı karınca Kıpık'ın hikayesini anlatacağım.
3: Bu karınca çok mu akıllıymış?
1: Akıllıymış ya.
3: Peki Kıpık bu çayırlıkta ne yapıyormuş?
1: Okula gidiyormuş. Biliyor musun? Onun bu okulda çok sevimli arkadaşları varmış.
3: Benim de bir sürü arkadaşım var.
1: Öyle mi? Peki o arkadaşlarınla ne yapıyorsun?
3: Birlikte oyunlar oynuyoruz. Aa, Kıpık da arkadaşlarıyla oyun oynar mıymış?
1: Evet, oynarmış. Ama okul yolu çok çeşitli engellerle doluymuş. Yani oraya varmak hiç de kolay olmuyormuş.
3: Ne gibi engeller varmış?
1: Mesela Kıpık bir gün okula giderken yağmur yağmaya başlamış.
3: Yanına şemsiye

0: karışma.
1: Hayır, almamış. Ama kabuk kendine yapraktan bir şemsiye yapmış.
0: Gerçekten de bu karınca çok akıllıymış. Peki yağmur hemen dinmiş mi?
1: Biraz yağdıktan sonra dinmiş. Fakat kapının karşısına yeni bir engel çıkmış.
0: Ne çıkmış?
1: Yağan yağmur sularından okul yolunun önünde bir göl oluşmuş. Kapının o gölü geçebilmesi için bir şeyler yapması gerekiyormuş.
0: Ne yapmış peki?
1: Yaprak ve dal parçalarından bir kayık yapmış. Böylelikle karşıya güvenle geçebilmiş.
0: Kıpık sonunda okula varabilmiş değil mi?
1: Henüz varamamış.
0: Ama neden?
1: Çünkü önüne yeni bir engel daha çıkmış. Sence bu engel ne olabilir?
0: Önüne uçan bir balina çıkmış olabilir. Evinin sırtında taşıyan bir kaplumbağa da yolun üzerinde uyuyakalmış olabilir. Belki de aceleci bir köstebek kazdığı çukuru kapatmayı unutmuştur. Kapının önündeki üçüncü engel bu çukur olabilir.
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama bunlar da olabilirmiş.
0: İyi de ne olmuş?
1: Öyleyse seni daha fazla merakta bırakmadan son engelin ne olduğunu anlatayım. Bu ormanda Peselepis isminde bir örümcek yaşarmış.
0: Peselepis mi? Ay çok komik.
1: Ama yaptığı şey hiç de komik değilmiş.
0: Bu örümcek ne yaparmış ki?
1: Okul yolundaki öğrencilere kötü şakalar yaparmış. Önce yol kenarındaki çalılıkların içine gizlenip yoldan birilerinin geçmesini beklermiş. Sonra da gelip geçenlerin ayaklarına ağ atarmış.
0: Ağ mı atarmış?
1: Evet, bu ağ ipten daha inceymiş.
0: Babamın terzi dükkanındaki iplerden bile daha mı inceymiş?
1: Öyleymiş Ayşe. Bu ipler kimin ayağına dolanırsa o kişi yürüyemezmiş. Hatta olduğu yere düşüverirmiş.
0: Peselepis'in yaptığı bu şakayı hiç beğenmedim. Sakın aynı şakayı kapıya da yapmış olmasın.
1: Yapmaz olur mu hiç? Peselepis saklandığı yerden kapının ayaklarına doğru ağını fırlatmış. Kapının antenleri çok hassas olduğundan en küçük bir ses titreşimini bile kolaylıkla duyarmış. O sebeple üzerine doğru gelen ağ çabucak fark etmiş ve olduğu yerde havaya zıplamış.
0: Böyle mi zıplamış?
1: Hayır Ayşe, biraz daha yükseğe zıplamış.
0: Nasıl? Şimdi oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. Tıpkı akıllı karınca kıpık gibi zıpladın.
0: Ay çok heyecanlı. Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Ne olacak? Eğer Peselepis'in atmış olduğu ağ bir yere takılmazsa atıldığı yere geri dönermiş.
0: Öyleyse bu ağ geri dönüp Peselepis'in ayaklarına dolanmış.
1: Aynen söylediğin gibi olmuş. Oldukça şaşıran Peselepis kendini ağdan kurtarmak için hareket etmiş ama bir türlü başarılı olamamış. Başını kaldırdığındaysa karşısında kimi görmüş dersin?
0: Kimi görmüş?
1: Kapıyı görmüş tabii. Kendini ağdan kurtaramayan Peselepis, karıcı kardeş lütfen beni bu yapışkan ağdan kurtarır mısın diye rica etmiş.
0: Kapık ne yapmış?
1: Hiç düşünmeden onun ayaklarına dolanan ağ çözmüş. Peselepis kıpa teşekkür ettikten sonra ona şöyle demiş. Biliyor musun, bugüne kadar hiç kimse bana yardım etmemişti. Kıpık da ona şöyle söylemiş. Sen de diğer canlılara yardım etmeye ne dersin?
0: Peselepis ne demiş?
1: Ne yapabilirim ki diye cevap vermiş. Kıpık da ona ağ atmayı bırakıp okul yolundaki dikenleri temizleyebilirsin demiş. Peselepis o günden sonra kimsenin ayağına ağ atmamış. Her sabah okul yolundaki dikenleri temizlemeye başlamış. Artık okula giden öğrenciler derslerine vaktinde yetişebiliyormuş. Daha sonra ne olmuş biliyor musun?
0: Ne olmuş?
1: Bu öğrencilerle Peselepis arkadaş olmuşlar. Hep birlikte çok güzel oyunlar oynamışlar.
0: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Sevindin galiba.
0: Evet, çok sevindim. Ben de okuluma geç kalmak istemiyorum. Kıyafetimi giyip hemen kahvaltımı yapıyorum.

0: ipucu.
1: Yarın, tam da yarın. He? Malzemelerimde bir eksik var mı acaba? Büyüteç, Mercanya haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır, umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz! Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün Mercanya'yı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
1: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
1: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
1: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
1: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
1: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.

0: sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, yo, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam tamam, görüşürüz.
1: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
0: Ona mı?
1: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
0: Hayır hayır, annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
1: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
0: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
1: Deniz anası.
0: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
1: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
0: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim, öğretmenim.
2: İncim, burada ne işin var?
0: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
1: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
2: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
0: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
2: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
0: Nedir nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
1: Ne? Bir tencere mi?
0: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
1: Düdük mü?
0: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
2: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
0: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum buldum! Vay Puf! Nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
2: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
0: Bir merdiven ve bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
1: Hayır hayır, ters çevir.
0: Çevirdim.
1: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
0: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
1: Merdiven 6.
0: Merdiven 6 burası.
1: Tam şurada bir kum birikintisi var.
0: İşte bir sandık ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
1: Başka resim yok mu?
0: Hayır yok. Eyvah. Aya mı çıktılar yoksa?
1: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
0: Aa, çiçek koymuşlar.
1: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
0: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
1: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
0: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
1: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi hadi.
0: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
3: Seninle

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Oy oy.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
5: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
6: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
7: O zaman neden ortalık karardı?
6: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
6: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
5: Sürü uzaklaştı çünkü.
6: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
7: Hep mi?
6: Evet, çoğunlukla.
5: Ben de hep kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
6: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
5: Canı sıkılmış.
4: Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var. Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo, yengeç mi?
6: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
4: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
7: Öyle birini hiç duymadım.
6: İlham, genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Şiir. Lila bu işte iyidir.
3: Lila, yaptım bile.
7: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
6: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
5: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
6: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
6: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
6: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
7: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
3: Bir şiirde ben yazabilsem çok iyi olacak. Geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
4: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
3: Harika oldu.
6: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem, al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay, okusana. Ne yazdın, ne hakkında?
1: Çiçekler mi, yoksa böcekler mi?
0: Hayır, hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş.
4: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, mercan yadaydı.
5: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim. Hey!

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak, sapsarı, hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: Karıncalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca
1: elleri mucizedir.
2: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız

0: Çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Aile herkesten önce vardı kaplumbağaya.
1: Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun.
0: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
2: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim." deyip topu Ayla'ya doğru attı.
0: Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
3: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
0: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
1: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Başka karga bu. Karga. Evet, karga. Bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Rüzgar, rüzgar. Amanı. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok, ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman. Amanın. Yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var.
1: Daha hızlı beygir. Daha hızlı. Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. İnsan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım.

0: Kara gözüm, benim iki gözüm.
1: Sen de benim sol gözüm.
0: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
1: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
0: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
1: Siz deyin, ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
0: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
1: Sorma Hacı var. Dün gece...
0: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.
1: Ne yapalım?
0: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz. Ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
1: Yok ben almayayım. Bir derdim var anlatıp gideceğim.
0: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
1: Amanın. Bu da ne?
0: Görürsün şimdi. De. Beygir nerede yahu? Ne oluyor yahu? Kara gözüm, sıkı tutun. Sana diyorum kara göz, sıkı tutun. Hayda. Uyan kara göz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yılışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk yahu? Sakın.

0: Bir derdim var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagözüm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagözüm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için 3 kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam. Anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi. Gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.

0: karanlıktan da mı korkmazsın?
1: Ben hayatta korkmam.
0: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
1: Bu mu?
0: Ya.
1: Bu mu?
0: Ya.
2: İşte bu.
1: Acıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman! Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
3: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
4: Cesaret karışımı.
0: Evet ya, acil hem de.
4: Acil.
3: Hemen verirsen iyi olur.
4: Hemen.
0: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
4: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
0: Heh, işte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi, gözünün yağını ekmek bandım.
4: Ay.
0: Ne var bunda ya?
3: Hadi hadi, acelemiz var. Hava kararacak.
4: Gelin bakalım benimle.
3: Korkmuyorum.
0: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
3: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
0: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
3: Sanki ben de.
0: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
3: Baksak mı?
0: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
3: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
0: Korkmuyorsan önden git o zaman.
3: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
0: Ben izin verdim hadi.
3: Olmaz sen.
0: O zaman aynı anda.
3: Hadi o zaman.
0: Bir, iki, üç. O da ne?
3: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
0: Demek gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
3: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
0: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
3: Tamam tamam, ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma hacıvan. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam. Affettim.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumburlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım.
1: Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
3: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
4: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
4: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
5: Ne?
3: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
4: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
4: Deve kuşlarından bir kargo

0: Şirketi kuracağım.
1: Kargo şirketi mi?
0: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
1: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
0: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz mer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: Kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
0: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
2: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
3: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Ha? Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
3: Hepsini götürmüşler.
4: Ha? Bak bak bak bak bak!
5: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
3: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
2: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
3: O zaman ha? Dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
3: Nedenmiş? Ha?
2: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
3: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
5: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
3: Oh!

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak.
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
7: Uçarak mı devam etmişler?
6: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
8: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
6: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
7: Uçma işi de hayal oldu desenize.
6: Selamünaleyküm Ramazan abi.
9: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
9: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
8: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
6: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
7: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile

0: Çocuklar, hı? Nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Hı? Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Hı? Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Hı? Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
3: Eren bu sürprize bayılacak.
4: Okuldan çıktılar değil mi?
3: Evet evet, birazdan gelirler.
4: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
3: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
1: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
1: Biz geldik.
0: Selamun aleyküm.
2: Ben geldim.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Halasının kuzuları gelmiş. Ay çok yavruları.
1: Şükran hala.
4: Halam.
3: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
4: Bakın halınız size ne yapmış.
1: Çikolatalı süt.
0: Koşma düşeceksin. Sakin sakin.
1: Çikolatalı süt.
4: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Ama hala.
1: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.
1: Elhamdülillah.
3: Aferin kızıma.
1: Eline sağlık halacığım.
4: Afiyet olsun kuzum.
1: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
3: Olur.
2: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
4: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
2: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü...

0: anlıyor.
1: O zaman sütü pipetle içir.
0: İyi fikir baba.
2: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
1: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
2: Gözlerim kamaştı fikrenin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
0: Kırmızı balık gördük. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba Alkız. Sana da merhaba Alkız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
3: Efendim canım.
0: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
3: Onu yıkadım. Henüz kurumadı.
0: Tamam. Nerede kalmıştım? Hah, tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir. Mis gibi oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya. Önümüş kaptan paşa. Al bakalım. Aa, gitti süt.
4: Gitti halı.
1: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
0: Uçan halımıza ne oldu?
5: Bütün sütümü içti. Oysa kaptan paşa içecekti.
2: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
0: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
1: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
5: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan paşa da binebilir mi?
2: Bir o eksik.
5: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
2: Doğru ya. O bir kaptan. Tamam binsin.
1: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
0: Evet, ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
5: Ben de bakayım, ben de bakayım.
0: Hey Miço, sen çekil bakayım.
1: Aman Allah'ım, beklenmedik bir fırtına çıktı.
5: Deniz dalgalar.
1: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
0: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
5: Korkmayın. Kaptan paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
1: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok sağlıyor.
5: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
1: Ceren, ver elini.
0: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
5: Kaptan paşa, kaptan paşa. Bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız? Bize yardım et. Kaptan paşa ileri gitmemizi söylüyor.
1: Ona güvenmek zorundayız.
0: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız.
5: Yoksa batacağız.
1: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpüksüz halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? Ha? İnanmıyorum. Köpük balığı.
2: Ha? Köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.
2: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
3: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
2: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
1: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
4: Hey, nasıl gidiyor?
2: Bitti bile.
4: Oo, maşallah, bu ne?
2: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
0: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
5: Dondurma!
0: Hadi o zaman mutfağa.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Haydi bakalım kaçtı uyku.
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum.
3: Uyusaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldım uykumu.
2: Ha? Babam da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim, hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Karakaçan. Karakaçan. Karakaçan. Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii. Niye dönüp duruyorsun? Dur bir yahu, bak bak hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
4: Şu gelen hoca mı?
5: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
4: Hocam hayırdır, eşeğe ters binmişsin?
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
6: Şu bizim kazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum ona, bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
7: Kolaysa başına.
8: Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca? Ula bir de bağ ters derler.
0: Eşek ters eşek. Haydi rastgele. Köy bitti Karakaçan. Geri dön. Oradan değil. Dur.
6: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
9: Tamam.
10: Ya bizi görürse?
9: Görürse çok kızar.
6: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun?

0: Alacağın olsun kara kaçan. Bütün köyü gezdirdin. Değirmene gelmeden indirdin. Bak sen şu haylazlara. Selamun aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum, bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum, çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım kara kaçan, buradaki işimiz bitti.
3: Bir şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
4: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
5: Zaten eşekten düşmüş gibisin.
2: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
5: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
4: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
0: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek

Öfkeli davranışlar pişmanlığa sebep olur.

0: Jeeps!
1: Philo?

0: ماما ماما
1: ها؟ مسا؟
0: موفق

0: Na?
1: Parish! I!
0: Aha!
1: Ja!
0: Mama!
1: Oh.
0: Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı dayanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni.

0: Ayak seslerinizi duyuyorum.
1: O şey de ne?
2: Aha!
0: Yakaladım.
2: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün?
2: İmdat!
3: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
2: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
2: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
6: Evet.
2: Her yerim ıslak ve yaş.
3: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
2: Göz göz. Bu kadarcık dala yetişemem ki.
1: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
1: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
2: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
1: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
1: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
7: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
1: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
7: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
2: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
7: Umarım iyisindir Mirmir.
1: İyi görünüyor.
7: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
1: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz, tanıştığımıza sevindim.
3: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.
1: Ayağıma bir şey takıldı.
7: Hay Allah, bu da ne böyle?
6: Çıkmıyor.

0: He? Ece'nin ayağı takıldı.
1: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
2: Kös kös buraya geliyor. Teşekkürler kös kös. Teşekkürler.
1: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
2: Hey! Mirmir, kös kös ve temtem. Hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size haklı hakkının hikayesi.

0: Kesin anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hı? Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Dur bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim.

0: Bir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahide asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava dalaşamadım.

0: kolay gelsin şefim.
1: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
0: Beni bekleseydin ya güzel kızım, birlikte hazırlardık.
1: Heyecandan bekleyemedim, kalbim yerinden fırlayacak gibi.
0: Sakin ol Linacığım, heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi 3 kere derin nefes alıp başlayalım.
1: 1, 2, 3. Oh! Tamam, her şey hazır. Kamerayı da ayarladım.
0: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
1: Ay anne, tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir...
2: Yanağım.
1: Yanağım değildi. Anne sen benim neyim oluyordun?
0: Canım şefim, yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
1: Ah, teşekkürler anneciğim.
0: O zaman ilk işimiz neydi?
1: İlk işimiz ellerimizi yıkıyoruz.

0: buldunuz? Yemek ne zaman hazır olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz acele edin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
3: Ve Yamam, yani yardımcım. Canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: Bugün ne pişiriyoruz şefim?
1: Pizza. Kardeşim Tuna'nın en sevdiği yemek.
0: Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet Şef Lina. Evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun? Bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar. Pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
0: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
1: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
0: Evet şefim.
1: Oo, bunlar epey kuruymuş.
0: Merak etme. Hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
1: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
0: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim? Bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
1: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
0: Evet şefim. Maalesef.
1: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
0: Çok iyi bir fikir bu şefim.
1: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler: domates, zeytin, peynir, baharatlar ve tabii ki bayat ekmekler.
0: Ekmekler hazır.
1: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
0: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
1: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa! Kekiği unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan. Bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik.
3: Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı.
1: Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı.
3: Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile.
1: Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni.
3: Hep sonra, hep sonra. Üf!
1: Kekik geldi.
0: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
1: Biraz kaşar peynirimiz var.
0: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
1: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz.
4: Ay, arada böyle kazalar da oluyor.
1: Evet, zeytinler de hazır.
0: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
1: Oo, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
0: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
1: Şimdi ekmeklerin üstüne

0: buzdan bolca sürüyoruz. Ekmeğimizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.
1: Artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
0: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
1: Aa, ne güzel olmuş.
0: Bu da karnı açkenki hali.
1: Ellerine sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
0: Hazır mı?
1: 10 dakika.
0: On dakika uzun bir süre mi?
1: Hayır oğlum, değil.
0: Bence çok uzun. Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
1: Harika görünüyorlar.
0: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
1: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
0: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
1: Güzel fikir.
0: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Seninle gurur duyuyorum Lina.
1: Peki nasıl oldu sence?
0: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
1: Ama Tuna, o Nurten teyzenin tabağıydı. Tabağa bir şey yapmadım ki.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Tabii. Zeki işte Ayşe.
2: Bir zeki her istediğini yapar.

0: ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki. Bu gizemli dostumuz kim?

0: Ve bize nasıl ulaştı?
1: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah!

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet. Elimize mi yapışacak sanki?
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Piş, buradaymış. Piş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bölüm 1. En büyük mucize.
1: Profesör! Profesör! Profesör! Burada mısınız? Kimse yok mu? Profesör!
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar. Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun. Yarın gel bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
0: Ne sormuştun?
1: Demiştiniz ki...
0: Dur söyleme, ben bulacağım. Ne sormuştun? Buldum. Nasılsınız profesör?
1: Hayır, bu değildi.
0: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
1: Bunun için de gelmedim.
0: Bilemedim, sen söyle.
1: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
0: Evet. Bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
1: Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
1: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
0: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
0: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
0: Burada değil.
1: Nerede o zaman?
0: Simülasyon geçidi. İşte burada.
1: Ne var orada?
0: Korkma, sen varsın.
1: Ben mi?
2: Ben niye yokum?
0: Sen de varsın.
2: Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
0: Baban da orada.
2: Oy başıma gelenler.
1: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
0: Bu kapının ardında dünyanın en büyük mucizesi var. Yani insan.
1: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl?

0: mucize olacak?
1: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bunu göstermek için bir insan simülasyonu ürettim.
0: Aa, nasıl yani?
1: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
0: Hadi hemen gidelim.
1: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
0: Hı? Nasıl gireceğiz peki?
1: Kaşif.
0: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
1: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
0: Ben sürebilir miyim?
1: Elbette.
0: Yaşasın!
1: Hayır.
0: Şansımı denemiştim.
1: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne?
2: Düğün var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
3: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500.
3: 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda, mesela koştuğumuzda daha hızlı çalışır kalbimiz. Bakın, simülasyonu koşuya ayarlıyorum.
1: İlk ben bulacağım kalbi.
0: İşte kalp.
1: Hayır, kalp öyle olmaz ki.
0: Nasıl olur?
1: İşte kalp böyle olur.
0: İlahi çocuk, gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
1: Ha? Ne? Yıllarca kandırıldık mı yani? Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
3: Ama bu çok büyük. Gerçekte kalbin boyutu ne kadar?
0: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
1: Vay canına!
3: İnsanınki?
0: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
1: Ya benimki?
0: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
3: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
1: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
0: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
3: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
0: Kesit görünümle geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
1: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
0: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
3: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
0: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
1: Biz yine de bir deneyelim.
0: Buyurun, deneyin bakalım.
1: Bence 2 metre vardır.
3: Hayır. Tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
0: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96.000 kilometredir.
3: Hı? Vay canına.
1: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
0: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini 2 kere dolaşır.
3: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
0: Her şeyi yaratan Allah, insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
3: Ne oluyor profesör?
0: Korkmayın, kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
1: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum.
3: Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki?
1: Yok.
0: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
1: İyi bari.
3: Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
0: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
1: Ben aslında öğrendim, gerek var mı ki fazlasına?
0: Aman.
1: Tamam tamam.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: de vurulmaz ki.
1: Kaçın, hadi kaçın. Sayıyor, kaçın. Sayıyor mu?
2: Sesi gelmiyor.
3: Topu Uludağ'a gönderdim. Hemen gelemez. İsmail, ne yapıyorsun burada?
1: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
3: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
2: Kusura bakmayın Furkan Bey. Rahatınızı bozduk.
1: Şşş, sessiz olun.
3: İnsan bu kadar koşturulur mu Furkan?
4: Ne yapıyor?
2: Topu yere koydu, bizi arıyor.
3: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz, sırtını ağaca verip uzanır.
2: Yok artık, ne desen yapıyor.
3: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu.
1: Yeter burada tıkıldığımız. Ben yem olurum, siz topu halledin.
3: Aman İsmail, pes.

0: Meto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.
0: Biz mi gidelim şimdi?

0: Oh, ay, oh, yardım edin. Kaldım burada. Bacağın takılmış sadece. Oh, dünya varmış.
1: Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Şey yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Bakın izi de burada.

0: oyuncağı? Ya gören olduysa?
1: Ne işi varmış oyuncakların camide?
2: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. Hmm. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onu topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
1: Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
2: Abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
1: Bile isteği olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
1: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu.

0: Evet, ta kendisi. Hani kapının önünde unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İvo, bak Bula teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere dağıldı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Söyledim, rahatladım.
0: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
2: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
1: En iyisini yapıyorsun kızım.
0: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
1: Tamam tamam, inandım ben size.
0: Telafi edeceğiz etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
1: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşimi.

0: Bodo, gel buraya. Gel.
1: Canım Bodo, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
0: Ana, hayırdır?
1: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
0: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce...
1: Tamam tamam. Bak sana kimleri getirdim.
2: Hayırlı işler Müşteba abi.
3: Kolay gelsin.
2: Hayırlı işler.
4: Selam Müşteba abi.
0: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
1: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
0: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
2: Aa! Ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız?

0: parçaları?
1: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var?
2: Vurup durma göbeğine davul gibi.
1: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
0: Yaşa!
3: Bunlar kırılan tekerler yerine olur mu?
4: Olur. Hatta eskisinden güzel olur.
5: Burası bildiğin hazine gibi.
4: Furkan, ister misin Çufi burada olsun?
3: Kim bilir? Bir bakmışsın karşımıza çıkar.
4: Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi!

0: Güzel oldu.
1: Hem de çok.
0: Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
2: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
1: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü? Söz.
3: Söz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İlahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm Cemile.
3: Aleyküm selam Salih.
0: Camiye gidiyorsan Bayram Hoca namazdan sonra çıktı.
3: Yok, parka gidiyorum. Ne zamandır beklediğim kitap gelmiş. Parka gidip okumak istiyorum.
2: Din kültürü öğretmeninin çok güzel dediği kitap mı bu?
3: Evet.
2: Hani Hazreti Ayşe'nin hayatını anlatan.
3: Evet.
4: Hani kütüphanede bulamadığımız.
3: Evet.
0: Sen nereden buldun peki?
3: Kırtasiyeci Çetin abiye sipariş vermiştim. Getirmiş.
0: Bu kadar kolay hallettin yani.
3: Evet.
2: Başka var mı?
3: Evet. Ne çok evet dedim.
0: Yürüyün arkadaşlar.
2: O kitabı tükenmeden almalıyız. Bittiyse de sırayla okuruz. Kardeşlik bunu gerektirir.
3: Aynen kardeşim.
0: Hayırlı işler Çetin abi.
5: Sağ olun gençler.
2: Cemile de görmesek hiç haberimiz olmayacaktı.
0: Hayır da bizim niye aklımıza gelmedi sipariş vermek? Yine Cemile Hanım fark attı.
4: Neyse geç olsun güç olmasın.
0: Arkadaşlar Hazreti Ayşe Hazreti Ebubekir'in kızıymış.
2: Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halife olan Hazreti Ebubekir değil mi?
0: Aynen öyle kardeşim. İlk defa duydum. Arkadaşlar.
2: Ne var Galip ne var? Aklıma aldın.
0: Bakın ne diyor. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabelerin başında yer alır.
4: Bu özelliği sayesinde Peygamber Efendimiz'in birçok hadisini bize aktarmış.
2: Kaç taneydi? Durun bir dakika. Ha işte buldum. Tam 2210 tane.
0: Çok iyi. Demek hafızası süper.
4: Biraz daha okuyalım sonra doğru camiye.
6: Galip kardeşimiz ikide bir bölmezse okuyalım. Kıyalım mı Galip? İzin verirsen.
0: Lütfen. Buyurun Salih.
2: Hadi bakalım. Dikkatli olun. Top yere düşerse ceza var. Unutmayın.
4: Bu kez düşürmeyeceğim inşallah.
2: Bu oyunda yanan hep ben oluyorum. Başka bir şey oynayabilirdik.
0: Hemen pes etme Salih. Bir yandan beni izle ki güzelce taktiklerimi gör.
6: Al işte. Sakarlık modu açıldı.
4: Topu yere düşürdüğüne göre sıra geldi cezaya.
2: Zor bir şey olmasın. En kolay ceza geliyor. Kardeşime kıyamam ben. Bunu yaparsan yeniden oyuna dönebilirsin. Kulaklarını oynat bakalım.
6: Kulaklarımı mı oynatayım?
7: Evet.
6: Ama bu haksızlık.
2: Denemeden pes etme kardeşim.
4: Belki de yapabilirsin.
6: Oluyor mu?
0: Sadece başın oynuyor.
4: Biraz da çenen oynuyor ama kulaklar sabit.
6: Bakın bakın. Bakın oluyor değil mi?
0: Olmuyor kardeşim.

0: İşte bu.
1: Galipciğim, daha demin ne dedin? Başına ne geldi gördün mü?
2: Birileri nazar değdirmiş olabilir.
3: Bahanelerin arkasına saklanmayalım. Evet Galipciğim, sıra geldi cezana. Hadi bakalım, yap da görelim.
4: Yapar benim kardeşim. Ona güvencim tamdır.
2: Ben de zor bir şey sandım. Al işte.
3: Evet, onda ne var? Tek kaş değil yalnız. İkisini de oynat da görelim. Gördüğünüz gibi yapamadı. Gel bakalım Galipciğim, yanımda sana da yer var. Kardeşimi düşünmek vazifem sayılır. Geç gölgeye otur.
2: Çok sağ ol kardeşim. Beni düşünmen ne güzel.
3: Neyi var bunun?
2: Bilmem. Ama çok üzülmüş gibi duruyor.
3: Arkadaşlar, biraz ara verseniz.
4: Ne oldu?
1: Üzgün galiba.
2: Neyin var Ali?
4: Ağladın mı yoksa sen?
2: Ali, ne olduğunu anlat yoksa seni gıdıklarım. Bunu sen istedin. Hadi arkadaşlar, gıdıklama operasyonu başlasın.
5: Durun. Hey.
3: Sen ne olduğunu söyleyinceye kadar durmak yok.
5: Tamam, tamam. Tamam, söyleyeceğim. Benim bir kardeşim olacak.
6: Yo! Yo!
1: Süper. Çok güzel.
3: Bu muydu?
5: Hı hı.
4: Ben de kötü bir şey oldu sandım Ali.
5: İyi bir şey mi?
6: Evet.
7: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleykümselam.
7: Hayırdır? Toplantı mı var?
2: Toplantı yok ama hayırlı bir haber var hocam.
7: Öyle mi? Neymiş bakalım bu hayırlı haber?
5: Benim bir kardeşim olacakmış hocam.
7: Oo Ali, abi oluyorsun desene.
5: Hı?
7: Tebrik ederim. Abilik sana çok yakışacak.
1: Benim kardeşim olduğunda ben de çok mutlu olmuştum hocam. Sanki kendimi bir anda büyümüş gibi hissetmiştim.
3: Benim de ablam aynı şeyleri hissettiğini söylüyordu. Kardeşlik çok güzel bir duygu Ali.
7: Ben de kardeşlerimi çok severim. Onların varlığı bana güç verir. Bayram günleri kalabalık bir sofra etrafında toplanmak gibisi yoktur.
4: Kardeşler arası didişmeler bile güzeldir.
5: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bir an herkes onu sevecek sandım.
7: Başta böyle düşünmen normal ama sonradan göreceksin böyle olmadığını.
2: Kardeşini en çok sevenlerden biri de sen olacaksın.
7: Kardeşlik bağı çok önemlidir çocuklar. Hem öz kardeşlerimizin hem de din kardeşlerimizin kıymetini bilmeliyiz.
3: Din kardeşi derken hocam kimden bahsediyorsunuz?
7: Sizden bahsediyorum çocuklar.
3: Biz kardeş miyiz?
7: Tabii, müminler kardeştir çocuklar.
3: Ha, şimdi anladım.
7: Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim kardeş olduğumuzu söylüyor. Bizden birbirimize haksızlık ve kötülük yapmamamızı istiyor.
5: O zaman benim zaten kardeşlerim varmış.
7: Aynen öyle Ali. Bunu kutlayalım mı? Ne dersiniz?
6: Yaşasın!

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki...
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
4: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim

0: vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
1: Süper bir oyun.
2: Tam bir sigorta.
1: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
3: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
4: Bu Mehmet, eminim.
5: Doğru. Tebrikler.
6: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
2: Acaba bu kim?
6: Birileri işte.
7: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
1: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
4: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
3: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
0: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
3: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
0: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
3: Harika fikir.
2: Ben varım.
3: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
4: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
4: Aa, harika.
5: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
4: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
4: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
7: Evet, madem haberiniz için lazım.
9: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
9: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
9: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
9: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
9: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
9: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
10: Çoktan.
9: Hadi biz de izleyelim.
10: Hemen efendim.
11: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
10: Biz de barıştık.
12: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
13: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
8: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
12: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
8: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Şimşifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya, gördün mü?
2: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A i yela a u a eme eme i e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E de e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U a i u a i a u a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. B diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. B diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha, ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi.

0: Tamam. Seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u. A-u.
0: A-u mu? O ne Lemi? He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu

0: Nuki.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

var burada? Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He.
0: Ben nereden bilebilirim ki? He. Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. He. Neden? He. Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U,

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet. Susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: Ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim. Kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
0: 1, 2, 3, 4, 5. On, 11. 15, 16.
1: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
0: 23.
1: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil. Bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın. Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6,

0: Ay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımdan. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık.

0: mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine,
0: "Hey ya Rabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya."
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya,
0: "Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?"
2: demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp,
0: "Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?"
2: diye sormuş. Adam da ona,
0: "Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi, etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?"
2: demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve,
0: "Efendim, kimin ömrü neye, ne kadar vefa eder orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki."
2: demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden, "Meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki?" diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: "Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder."
2: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
3: Bilmiyordum Agah dede.
2: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi, "Bilmiyordum," demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam,
0: "Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder,"
2: demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. "Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi," diye geçirmiş içinden.
3: "Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?"
2: "Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur. Şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler."
2: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
3: Ha? Ne yapmış Agah dede?
2: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle "ben de meyvesinden yerim" diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adam

0: Cazın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
1: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
0: Evet çocuklar, şehre gelen adam ne satıyordu hatırlıyor musunuz?
2: Koyusu.
0: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
1: Peki bu kasları nereden getirmişti?
2: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
1: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
2: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
3: Sadaka.
2: Doğru, tebrikler.
1: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
2: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
0: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cik cik cik. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: mı kaybedilir? Of ya!
1: Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha! Kara, keçe. Aha! Siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş fark etmemişim. Kusura bakmayın, sizi de beklettim. Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan. Tamam, şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Lütfen.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: İşte bu kadar daha lazım.
6: Ama burada hiç para yok ki.
7: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
8: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
6: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
8: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
5: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
8: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
5: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 都是。
1: Ben almayayım Zeynep'cim.
2: Aa, neden ama?
0: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
1: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
1: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates. Ha.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağı ile fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tamam mı?
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: Bana da koruyucu madde katın, ne olur şu köpekten korusun beni tabi.
1: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
2: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
3: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
4: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesele.
5: Olsa da yesek.
2: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
1: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
2: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
6: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
1: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
6: Evet kuzum.
1: Ben de kovabilir miyim?
5: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabii.
6: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
5: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
6: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
5: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
6: Hayır, sadece tuz.
5: Karabiber.
6: Tuz.
5: Karabiber dedim.
6: Tuz dedim.
5: Karabiber. Evet.
6: Ne yaptın oğlum? Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
5: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
6: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
5: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
4: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
5: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
6: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
5: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
3: Benim daha iyi bir fikrim var.
5: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
6: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
5: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
3: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
2: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
4: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
1: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
4: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
3: Harikasın babacığım.
4: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
5: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
7: Dayı! Zeki!
5: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
3: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
6: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
5: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
6: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
5: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.

0: Gitti güzelim zeytinyağı.
1: Azıcık toprak. Hı?
2: Ama oğlum.
1: Lütfen babacığım, lütfen. Aa. Doğal bu toprak. Doğal, tabii. Birkaç yaprak. Lezzet ver. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. Hı? İnanmıyor musunuz? Heh. Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
3: Ay attı bana.
1: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
2: Zeki.
1: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
0: Zekicim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
1: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
4: Turşulavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Yumurcanı.
4: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
5: Hemen hızlanıyorum.
4: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

kağıdım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene. Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
4: Olur mu kızım öyle şey?
3: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
5: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
6: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şş! Ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
2: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
1: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
2: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
1: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da aldığı da şerbetimizi satarız kısmette varsa.
2: Âlâ. Hadi koyulalım yola. Yan bakan.
3: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
2: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
2: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
2: Doğru diyorsun.
3: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa, sen ona hiddetlenmez misin?
2: Hiddetlenirim.
4: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
2: Doğru.
4: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
2: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
5: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
6: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
2: O niye o?
6: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
5: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
2: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
1: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın, Allah'a emanet olun.

0: Evet, bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüç'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüç'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Agu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba?
2: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Agu. Çok u. Agu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Agu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Agu ve Çogu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: üç rekat sünnet, dört rekat farz olan namaz. İkindi.
1: Doğru.
0: Yaşasın 10 puan.
1: Sen sor şimdi.
0: Kur'an'ın ilk suresi.
1: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
1: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
1: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
1: Evet, en sevdiğim.
0: Berabere kaldık.
1: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
0: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
2: Büyük ihtimalle öyle.
0: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
1: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
0: Son kararımız mı?
1: Evet.
0: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
2: Ne oldu dayı, neyin var?
0: Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
1: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşe bağırıyor, ateşe.
0: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yok.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
3: Ne?
0: Diş ipi.
3: Başka.
1: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
3: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
1: Yorucu mu?
3: Evet.
1: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
3: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
2: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
3: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
0: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
3: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
3: Olmaz.
0: Olur.
3: Olmaz.
1: Olsun lütfen.
3: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
2: Tamam.
3: Harika.
2: Ama bir şartla.
3: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
3: Tamam.
0: Denemeyiz de.
3: Tamam. Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
1: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
3: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
0: Kalkmıyor bu.
3: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
1: Babama mı yani?
3: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
4: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
3: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Hehehehe.

0: Diş fırçası.
1: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
1: Kablo, kablo.
0: Motor.
1: Motor.
0: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Nah yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
2: Evet.
0: Tamam, tamam.

0: Merhaba, sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selamlar.

0: Bu bir. Ve döndüm. Bu iki. Şimdi denge. Oh, bu üç. Atlama da tamam. Bu da dört. Bakalım süre ne kadar? Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı olmalıyım. Olamaz. Hay aksi. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Uçamazsın öyle.
1: Murat.
0: İsteyerek yapmadım. Bilmeden oldu. Efendim baba.
1: Yanıma gelir misin?
0: Tamam, geliyorum.
1: Etme bulma dünyası.
0: Ne oldu baba?
1: Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim.
0: Nasıldın peki?
1: Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın.
0: Evet, hırslandım. Hı? Çünkü mutlaka başarmalıyım.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Neyse ki kaskım var.
1: Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin.
0: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, kesin benden bir şey isteyeceksin.
1: Ne alakası var oğlum?
0: Anladım, anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacın var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım numaralarını söyle, ben getireyim.
1: Çalışmaya hevesim var, hazır ve nazırım diyorsun, öyle mi evlat?
0: Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta.
1: Kim söylemiş?
0: Ha, yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini kimseden saklama.
1: Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o.
0: Ha, ben de tam öyle söyleyecektim.
1: Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuralara bir süpür bakalım.
0: Ama baba, ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı?
1: Sen hele bir süpür önce. Sonrasına bakarız.
0: Tamam.
1: Oğlum dursana, ortalığı toza verdin.
0: Özür dilerim. Ha?
1: Dur, koşma daha fazla. Korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari.
0: Dur kedicik. Pisi pisi, dursana. Gelsene buraya. Kedicik, pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte seni. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak, süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına! Şu motosiklete bak!
1: Demek sonunda Fülfül'le tanıştın.
0: Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? Ne kadar komik bir adı var.
1: Yaramaza bak sen. Demek çok komik.
0: Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler?
1: Yok oğlum, motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz.
0: Bizim mi?
1: Bizim ya. Birlikte çok fazla yolculuk yaptık.
0: Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş.
1: Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla.
0: Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla. Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba, ne olur.
1: Nasipse gideriz inşallah.
0: Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım.
1: Dur oğlum, dur.
0: Anne, biliyor musun? Biz babamla hacca gideceğiz.
2: Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
0: Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım.
2: Fülfül'le mi?
0: Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. Değil mi baba? Biz karar verdik, gideceğiz. Ne olur anne, gidelim. Gidelim işte.
2: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
0: Biz de tehlikesiz yoldan gideriz. Değil mi baba?
1: Sorma, başımın etini yedi sabahtan beri.
0: Yerim tabii. Çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana. Neler yaşadınız yolculukta?
1: İşte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu.
2: Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi.
1: Hele Kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz...
2: O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti.

0: Sevdiğine kavuşmak mı desem, bir parçanı tamamlamak mı desem, ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu.
1: Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk.
2: Diliniz tutuldu yani.
1: Öyle de diyebiliriz.
0: Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil.
1: Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak.
2: Bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu?
1: Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu.
2: Yaşasın! Allah'ım çok şükür. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın, hadi.
0: Murat'cığım, sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim.
2: Anne, benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. Burası Müzdelife. Burası da Arafat da.
3: Murat, sen daha uyumadın mı?
2: Çoktan uyudum anne.
0: Hadi oradan oyun bas seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi?
2: Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum.
0: Çocukken ben de bakardım. Nereden buldun onu?
2: Eski sandıktaydı.
0: Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın.
2: Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun?
0: Bilmiyordum. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murat'a teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı.
2: Allah rahatlık versin anne.
0: Allah rahatlık versin oğlum.
2: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye...
3: Murat! Hadi uyu artık.
2: Tamam tamam. Uyudum bile.
1: Bunları da buraya yerleştirdik mi tamamdır. Nerede bizim küçük hacı? Bunlar ne Murat?
2: Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım.
1: Sen Fülfül'ü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel.
2: Ne? Ama baba ya, bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
1: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
2: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
0: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
2: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
0: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alın bakalım.
2: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
1: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Ya anne.
0: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur.
2: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
1: Efendim oğlum.
2: Baba bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
1: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim.
2: İyi bari.
1: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
2: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı değil mi?
1: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
2: Baba, iyi ki geldik buraya.
1: Evet.
2: Yoksa sen dün yaraladığım kuş musun?
1: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
2: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
1: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
2: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
1: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
2: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.

0: Olabilir oğlum.
1: Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
0: Peki bakalım gelsin.
1: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
0: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
1: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Feribota bineceğiz.
1: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
0: Evet.
1: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Hı? Babam, Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Yuppi! Yaşasın!

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ha? Ne sesi bu? Ses ormandan geliyor. Ama bu ağaç kakan mı yoksa? Evet, bu bir ağaç kakan. Dede!
1: Abi, ne oldu?
0: Ağaç kakan gördüm Cemil. Dede! Ağaç kakan gördüm dede!
2: Ağaç kakan mı dedin? Ver bir de ben göreyim. Evet, ağaç kakan bu. Şükürler olsun.
1: Şükürler olsun, evet. Ama neden?
2: Ağaç kakan görmüyorduk epeydir cimcime. Ormanın en kıymetli canlılarından biridir ağaç kakanlar.
1: Marangoz İsmet amca gibi ağaçlara oyuyorlar. Koltuk masa yapıyorlar. O yüzden değil mi?
2: İlahi cimcime. Evet, ağaçları oyup şekil veriyorlar. Ağaç kakanların yaptığı oyuklar pek çok canlıya yuva oluyor.
0: Ağaç kakanların oyduğu kovuklar özellikle kuşlar için çok güzel bir yuvadır.
2: Hatta sincaplar zahmetsizce bu yuvalarda yaşarlar.
1: Ya ne güzel. Ben de bakacağım. Ağaç kakan. Ağaca vuruyor evet. Bir yuva yapıyor sanırım. Ormanın mimarı gibi mi yani?
0: Ne güzel söyledin Cemre. Evet, ormanın mimarı gibi. Dede, ağaç kakanların zararlı böcekleri yediğini de duymuştum.
2: Evet. Ağaç kakanlar hasta ağaçları bulup onları böceklerden temizler.
1: O zaman ağaç kakanlar ormanın hem mimarı hem de doktoru.
2: Yaşa. Doğru dedin cimcime.
1: Şükürler olsun. Şükürler olsun.
0: Ne oldu Cemre?
1: Meyve bahçesinde kirazlar olmuş. Bizi bekliyorlar.
2: Şükürler olsun.
0: Kirazların bizi beklediğini nereden biliyorsun?
1: Mehmet amca biz gelmeden kiraz toplamaz.
2: Hakkım var Cemre. Canım kirazlar bizi bekliyor. Ben Mehmet'e haber vereyim. Siz de mahalledeki çocukları toplayın. Bir kiraz seferi yapalım bahçeye.
3: Kiraz seferi!
1: Ay, bu tam da küpelik.
0: Cemre, sepetin hala boş canımın içi. Topladıklarını ya küpe yapıyorsun ya da yiyorsun.
1: Hiç de bile. Ha? Haklısın abi. Galiba mutluluktan hepsini yemişim.
0: Hepsini yediğin için mutlu oldun bence.
2: Allah senden razı olsun Mehmet. Şu çocukların mutluluğu hiçbir şeye değişilmez.
4: Allah hepimizden razı olsun. Böyle güzel işler hep senin aklına gelir zaten. İsterim ki her vakit çocuklar bahçeme doluşsunlar, neşeyle oynasınlar.
2: Çok huzurlu. Güzel bir bahçe burası. Çocuklar da çok seviyor zaten.
0: Yoruldun sen, dinlen. Biraz da ben toplayayım.
1: Meyve toplamak çok zevkli Cemre. İyi ki bizi de çağırdınız. Ah Elif, elbette çağıracaktık. İki başına toplamak hiç zevkli değil. Ayrıca her kız çocuğunun kirazlı küpesi olmalı. Çok haklısın.
5: Gel bir soluklan abim. Yoruldun. Ben devam edeyim.
1: Keşke meyve toplarken dinlenebileceğimiz bir kulübemiz olsa.
6: Ağacın üstünde olsun kulübemiz. Oturduğumuz yerden kiraz toplayalım.
1: Bu harika bir fikir. Dede, biz de bu bahçenin ağaç kakanı olabilir miyiz?
4: Ağaç kakan mı?
2: Biz bugün ağaç kakan gördük de Cemre'ye marifetlerini anlatmıştım.
1: Ağaç kakanlar ağaçları kakıp kuşlara, sincaplara yuva yapıyorlar Mehmet amca. Biz de bu meyve ağaçlarından birinde kendimize yuva yapabiliriz.
2: Ama bizim yuvalarımız var çok şükür cimcime.
1: Dede, ağaçta bir yuva diyorum.
0: Ağaç et, süper fikir.
2: Ne dersin Mehmet? Müsaaden olur mu?
4: Çocuklar sürekli bahçeme doluşacaklar. Bir düşüneyim. Ben daha ne isterim?
3: Yaşasın!
0: Ağaç et!
1: Harika!
0: Hemen işe koyulalım. Evin planını ben çizerim.
1: Önce ben resmini çizeceğim abi.
0: Elbette.
6: Ben de çizdiğin resmi boyarım Cemre.
1: Süper!
0: Hı?
2: Benim aşık kakanlarım Pakize'nin leziz sandviçlerini hak etmedi mi?
3: Hak ettik.

0: Ellerinize sağlık çocuklar. Yuvanız muhteşem olmuş.
1: Biz de çok beğendik dede. Karnımızı doyuralım, yuvamızın da tadına varacağız Allah'ın izniyle.
2: Ben en çok boyunu beğendim. Tam boyuma göre çık çık çık çık bitiyor. 5 adımcık.
1: Ben sağlam oluşunu beğendim.
3: Çelebi'nin kusursuz planı sayesinde.
1: Hüseyin abi, senin de payın var. Tahtaları birbirine çakmadın, yapıştırdın sanki.
4: Cemre de çok güzel bir ev çizmiş ama.
2: Elif de ne güzel boyamış ama.
1: İşte ben de kulübenin en çok bu özelliğini sevdim.
2: Hangi özelliğini abi?
1: Bu güzel kulübe bütün çocukların emeğiyle hep birlikte inşa edildi.
5: Evet! Yaşasınlar çocuklar!
0: Bu güzel yuva bana dünyanın mimari harikalarından birini hatırlattı.
1: Ya!
0: Kendi alanında uzman pek çok mimarın, ustanın ve sanatçının birlikte inşa ettiği muazzam bir eser.
1: Hangi eser dede? Çok merak ettim.
0: Seyahatimiz bugüne yetişmez. Yarına kadar merak et bakalım. Emin ol bahsettiğim eser merak edilmeyi hak ediyor.
1: Uf, çok heyecanlı.

0: Dede, bu papağan çok güzel.
1: Ah, İskender papağanı. Hindistan'a özgü bir papağan türü.
0: İskender mi? Ne kadar değişik bir ismi var.
1: Öyle. Fethettiği doğu topraklarından batıya çok fazla kuş götüren Büyük İskender'in adını almış.
0: İlginç. Dünyanın harikası da bu kuş kadar harikaysa... Muhteşem!
1: Bu gördüğümüz muhteşem yapı Taç...
0: Taç Mahal! Kitaplarda, internette rastlıyordum hep ve çok merak ediyordum. Şimdi burada olduğumuza inanamıyorum.
1: Taç Mahal, dünya harikaları arasında yer alıyor evlat.
0: Hakkı var dedem. Burası bir masal diyarı.
1: Şah Cihan'ın arzu ettiği gibi...
0: Kim bu Şah Cihan?
1: Şah Cihan, tarihteki Babür İmparatorluğu'nun sultanı. Çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'ın anısına muhteşem bir eser yaptırmak istiyor.
0: Başarıyor da.
1: Evet, Şah Cihan dünyanın her yerinden mimarları, pek çok alandan sanatçıları, ustaları bir araya getiriyor ve bu şaheser ortaya çıkıyor.
0: Hadi yakından görelim. Of, yakından daha da büyüleyici. Nasıl yapmışlar burayı dede?
1: 1632 yılında inşaata başlanan Taç Mahal tam 20 yılda tamamlandı.
0: Mimarı kim?
1: Delhi'deki Kızıl Kale'nin mimarı olarak da bilinen Hintli Üstad Ahmet Lahuri. Ama tabii bu yapının tamamlanmasında binlerce işçinin ve ustanın emeği var.
0: Türk usta da var mı?
1: Olmaz mı? Hindistan, İran, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan toplam 20 binden fazla kişi çalışmış.
0: Ya!
1: Bağdat'tan Hattat, Buhara'dan Kakma Ustası, İstanbul'dan Kubbe Ustası Mimar İsmail Efendi, Semerkant'tan Minare Yapımcısı, Kandahar'dan Taş Ustası, Şiraz'dan Çizim Ustası getirilmiş.
0: İyi ki gelmişler dede.
1: Ayrıca malzemelerin taşınması için de yaklaşık 1000 fil getirilmiş.
0: Vay, inanılmaz. Burası daha önce gördüğüm mimari eserlerden hiçbirine benzemiyor.
1: Çünkü bambaşka bir üslupla inşa edilmiş. Pietra Dura.
0: O ne demek?
1: Pietra Dura, yeşim, kristal, lapis lazuli, ametist ve turkuaz gibi yarı değerli taşlarla uygulanan bir tekniktir. Ve tabii beyaz mermer.
0: En güzeli de o. Mermer bütün renkleri yansıtıyor.
1: Aynen öyle evlat. Beyaz mermer gün ışığına göre renk değiştirdiği için yapıya büyüleyici bir görünüm veriyor. Taç Mahal'in merkezi kubbesi İstanbul'da Mimar İsmail Efendi tarafından yapılmıştır.
0: Ya ne güzel.
1: Kubbe 82 metre yükseklikte ve 4 küçük kubbeyle çevrilidir. Köşelerinde 4 ince minare yer alır.
0: Kitabeler de muhteşem.
1: Türbenin kemerli girişlerine ve külliyenin diğer birçok bölümüne hüsnü hatla Kur'an ayetleri yazılmıştır.
0: Dede, ben burayı seyretmeye doyamıyorum.
1: Asıl burayı bir de Dolunay'da seyredeceksin.
0: Uf, ne güzel olurdu ya.
1: Bu gece de Dolunay var.
0: Dede?

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlı

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var biliyorsun değil mi?

0: dünyanın kalbi. Burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun.

yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet, ben geldim ya.
1: O kalemle ne yapıyorsun?
0: Hangi kalemle?
1: Tamam, şimdi anladım. Sen benim yaptığım resme... Dur, biraz daha yakından bakayım. Ama bu kirpinin sırtında çok diken yoktu. Az diken vardı.
0: Şimdi daha çok kirpiye benzemedi mi?
1: Benzedi mi?
0: Evet ya. Bence bu kirpi tam da sana anlatacağım hikayedeki üşüyen kirpilere çok benzedi.
1: Ne? Üşüyen kirpiler mi? Kirpiler de üşür mü ki?
0: Elbette üşürler Ayşe. Unutma ki hayvanlar da acıkır. Onların da uykusu gelir. Onların da bizim gibi canı vardır.
1: Peki hayvanlar da hasta olur mu?
0: Evet. Bazen onların da boğazı ağrır. Hastalıktan tüyleri dökülür.
1: Peki hayvanlar hasta olduklarında bizim gibi hastaneye gider mi?
0: Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar hastalandığında sahipleri onları veteriner hekime götürür. O hekim de hasta hayvanları muayene eder ve onların iyileşmesi için elinden geleni yapar.
1: Ha? Veteriner hekim mi? O da nedir?
0: Hayvan hastalıklarını tedavi eden bir doktordur. Diğer ismi de baytardır.
1: Anladım. Hasta hayvanlar hemen iyileşsin. Bir de onlar hiç üzülmesin.
0: Sence hayvanlar ne zaman üzülür?
1: Bilmem. Ne zaman üzülür?
0: İnsanlar onlara iyi davranmadığı zaman üzülür ya. Hem biliyor musun? Sevgili peygamberimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri vardı. O bindiği hayvanları sever, önemser ve onlara özel isimler verirdi. Mesela Kasva isminde bir devesi vardı.
1: Ben de kullandığım eşyalara isim vermeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Bir tane örnek verir misin?
1: Annemin saçlarımı taramış oldu. İşte şu tarağı ben gıdıklayıcı diyorum.
0: İlginç. Neden ona gıdıklayıcı diyorsun?
1: Çünkü saçlarımı taranırken çok gıdıklanıyorum da.
0: Daha başka?
1: Daha başka. Bahçesinden kuş seslerinin eksilmedi evimize de cıvıltı ismini verdim.
0: Sen ne güzel isimler bulmuşsun böyle. Ben bu isimlerin hepsini sevdim.
1: İstersen şu an kirpilerde bir isim bulabilirim. O kirpiler niçin üşüyordu?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse anlatmaya başlıyorum. Neşeli Kuşlar Korosu'nun şarkılar söylediği bir ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış.
1: Ne? Neşeli Kuşlar Korosu mu? Bu kuşlar nasıl şarkı söylüyormuş?
0: İşte böyle söylüyormuş. Bu ormanın tırtılları gece gündüz yaprak yiyor. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Bu ormanın hayvanları derelerden su içiyor. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Lıkır lıkır, lıkır lıkır. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Lıkır lıkır, lıkır.

0: Nasılsın Esiyo? Efil. Nasılsın Esiyo? Efil.
1: Kuşlar Korusu'nun şarkısını çok sevdim.
0: Ama o ormanda Kuşlar Korusu'nun sesleri eskisi gibi çıkmaz olmuş.
1: Ne olmuş? Soğuk su mu içmişler? Sesleri bu yüzden mi kısılmış?
0: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış. Çünkü bu ormanın üstüne pamuk bulutlardan lapa lapa karlar yağmaya başlamış. Kuşlar da ısınmak için yuvalarına çekilmiş.
1: Kış mı gelmiş?
0: Evet, kış mevsimi gelmiş. O yüzden ormanın üstüne kar yağıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
0: Havalar iyice soğumaya başlamış. Tavşanlar ısınmak

0: için yuvalarının içinde birbirlerine sarılmışlar. Geyikler de soğuktan korunmak için bir daire şeklinde dizilmişler. O dairenin içine de yavrularını almışlar.
1: Yavru geyikler üşümemiş değil mi?
0: Evet Ayşe, hiç üşümemişler ama kirpiler donmak üzereymiş.
1: Hayır, kirpiler donmasın. Onlar da tavşanlar gibi birbirine sarılsın.
0: Kirpiler de birbirlerine sarılıp ısınmak istemişler fakat olmamış.
1: Neden olmamış?
0: Çünkü birbirlerine yaklaştıkça vücutlarına batan dikenler canlarını çok acıtıyormuş.
1: Öyle mi? O zaman onlar da geyikler gibi yapsınlar.
0: Yapmışlar ama onların geyikler gibi kalın kürkleri olmadığı için daha fazla üşümüşler.
1: Ne olacak şimdi?
0: Kirpiler yılmadan denemeye devam etmişler ve sonunda...
1: Evet, sonunda.
0: Vücutlarına dikenler batmayacak kadar birbirlerine yaklaşmayı öğrenmişler. Böylelikle aralarına soğuk hava girememiş. Hepsi de bir güzel ısınmış.
1: İğne mi iğne yuvarlak dövme. Abadık zıbadık saçları kıvırcık.
0: Ayşe nereye gidiyorsun?
1: Birazdan görürsün. Şimdi oldu.
0: Ne oldu? Az kenara çekilirsen ben de görebilirim. Çok güzel olmuş. Artık bu kirpi de üşümeyecek.

geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çabuk ol Rıkkımız. Tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede.

0: güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Tren de yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: Dikkat et evlat.
1: Bu ne acele Ali?
2: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
0: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
2: Ya, o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
1: Ona kendin karar verirsin.
0: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
2: Olur Arif baba. Hı? Ha. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
1: Onları yolda bulacaksın.
0: Hı? Ne o? Yüzün değişti.
2: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
0: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan al salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına

gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

Eczacı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkımız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı! Bulduk rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik rıkkımız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir rıkkımız. Pes etmek yok rıkkımız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle.

0: saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkıbız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkıbız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe Yazım Kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahu lazim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.

0: Bunlar ne hakkı baba?
1: Kitap Harun.
0: Kitap mı? Kaç tane var orada?
1: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
0: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
2: Ben bilmem. Bu iş sende.
3: Çok mu stres yaptın acaba?
0: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
4: Stres yapacak ne var ki?
0: Ne bileyim. Çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
5: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
0: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
2: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
5: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
6: Bana da çay ısmarlar mısınız?
2: Elbette.
0: Kitap bile ısmarlarız.
6: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
0: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
6: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
0: Var hocam var.
7: Hayır mı inşallah?
0: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
7: Nasıl yani?
2: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
7: Eyvallah.
0: Nasıl ama?
6: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
2: Ben de söyledim hocam.
7: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
6: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
0: Tabii ki. Allah razı olsun.
6: Ecmain.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
6: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
1: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
2: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
1: Hay Allah razı olsun.
0: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü.
2: Ha? Kitap mı?
0: Bak işte şurada.
2: Allah Allah! Hayret!
0: Tövbe estağfurullah ya!
2: Aman Harun sen de...

0: Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman aman yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla, Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum. Ben senin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: E işte, biraz.
0: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
0: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
0: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
6: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
0: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
0: Çok rahatladım şu an.
1: Bu Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
0: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
0: Sana da helal olsun.
4: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.

0: Ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
1: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
2: Çocuk haklı Hakkı baba. Yardım etmek düşer bize.
0: Doğru diyorsun Fatma.
3: Hadi gidelim o zaman.
0: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı baba?
0: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha. Selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Ha, ha, ha. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konuyum, bak nasıl selam veriyorum.
2: Yahu gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Huy edin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: 이쁘죠?
1: 여름, 전 더 여름. 에? 말세멜레림데 뭐 bir eksik var mı acaba? Büyüteç, Mercanya haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır, umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz! Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün Mercanya'yı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
1: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
1: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
1: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
1: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
1: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
1: Anne, ben Kıpır. Yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam, görüşürüz.
3: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
1: Ona mı?
3: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
1: Hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
3: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
1: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
3: Deniz anası.
1: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
3: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
1: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim.
4: İncim, burada ne işin var?
1: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
3: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
4: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
1: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
4: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
1: Nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
3: Ne? Bir tencere mi?
1: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
3: Düdük mü?
1: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
4: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
1: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum! Vay Puf! Nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
4: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
1: Bir merdiven ve bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
3: Hayır, ters çevir.
1: Çevirdim.
3: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
1: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
3: Merdiven 6.
1: Merdiven 6 burası.
3: Tam şurada bir kum birikintisi var.
1: İşte bir sandık. Ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
3: Başka resim yok mu?
1: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
3: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
1: Aa, çiçek koymuşlar.
3: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
1: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
3: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
1: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
3: Anladım.

0: Harikasın dostum. Kelimelerin birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Oy oy.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
1: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
5: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
6: O zaman neden ortalık karardı?
5: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
5: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
1: Sürü uzaklaştı çünkü.
5: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
6: Hep mi?
5: Evet, çoğunlukla.
1: Ben de kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
5: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
1: Canı sıkılmış. Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var.
2: Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo. Yengeç mi?
5: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
1: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
6: Öyle birini hiç duymadım.
5: İlham, genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Aa, şiir. Lila bu işte iyidir.
3: Lila, yaptım bile.
6: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
5: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
1: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Aa, buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
5: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
5: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seç. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
5: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
6: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
3: Bir şiir de ben yazabilsem çok iyi olacak. Ah geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
4: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
3: Harika oldu.
5: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem, al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay, okusana. Ne yazdın, ne hakkında?
1: Çiçekler mi, yoksa böcekler mi?
0: Hayır, hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş.
4: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, mercan yadaydı.
5: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
6: Hey! Şair yengeç, şair yengeç.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı.

orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla'yla Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu. "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar." Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciği, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra

Bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Mesut! İşte geldim.
5: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun onu söyle.
2: Karagöz evladım şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacıvan, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya neden sevmiyorsun diye.
1: Ha anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız. Gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla,

0: Şu şişe atılır mı ya? Yere düşse kırılır. Çoluk çocuğun ayağına batar.
1: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
2: Maşallah, mahallenin çöpçüsü gibi. Tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
2: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
2: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
2: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
2: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
2: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Hacivat?
2: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
2: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
2: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
2: Sen eve git, biraz hazırlan. Süslen, püslen. Giyin, kuşan. Karagöz.
0: Süslen, püslen. Çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan. Keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
2: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Hacivat, çabuk ol.
2: Sanki sona uymadı Karagöz'üm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
2: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor Karagöz'ün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
2: Aman be.
0: Tamam tamam. Takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
2: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
2: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
2: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazın.
2: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
2: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
2: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
2: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
2: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
2: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
2: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
2: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip kayıp mı olacağız be?
2: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
2: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
2: Of, yürü hadi.
3: Hayırlı günler Çelebi.
4: Sizlere de hayırlı günler azizim.
3: İki kaçak ararız, gördün mü?
4: Kim acaba?
5: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
4: Ha, muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
3: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
4: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacı Vat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
5: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
3: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
5: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
3: Doğru dersin. Hadi.
0: Nereden uydun ben sana Acıvan? Gitti güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
2: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
0: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
2: Şşt, sessiz ol.
0: Ne oldu ya?
2: Bu ses.
0: Ya kuş sesi işte.
2: Hayır, iyi dinle.
0: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacıvan. Bir de akıllı geçinirsin.
2: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
0: Fil mi çıkarıyor?
2: Hayır.
0: Deve mi?
2: Hayvan çıkarmıyor.
0: Bitki mi çıkarıyor?
2: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
0: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
2: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
0: Bu şimdi kuş dili mi?
2: Aynen öyle.
0: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
2: Of!
0: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
2: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
0: Sor bakalım Hacıvan. Niye arıyorlarmış bizi?
2: Tamam. Cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
0: Hayda.
3: Vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
5: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
2: Ağacın üstüne çıkın diyor.
3: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
2: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
0: Şimdi ne diyor Acı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
2: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
0: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
2: Haydi.
3: Yakaladık galiba Devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
5: Hadi.
2: Geldik Karagözüm.
0: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
5: Buradayız kaçaklar. Gelin.
6: Aman.
3: Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
4: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
5: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
2: Aman çok şükür.
0: Şenlik de kaçtı.
3: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
0: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.

0: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
1: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
2: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
0: Buyur bakalım.
2: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
0: Evet.
2: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
0: Evet.
2: Bunlar onlar mı?

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
6: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler,

0: Ve subhanallah, Şaban amca ödümümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
2: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Ha? Hadi siz doğruca antrenmana.
3: Yaşa Şaban amca!
4: Arkadaşlar biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
5: Bence hiç gerek yok.
4: Niyeymiş o?
5: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
4: Ne demiş?
5: İyi oynamak isteyen çok dinlenmeli.
2: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
5: Ben.
3: Ne?
2: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
5: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
4: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
0: Gani amca!
1: Ne oldu çocuklar?
2: Antrenman yapacağız tabii ki.
1: Antrenman için çok erken geldiniz.
6: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
1: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
0: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
1: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
2: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
0: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
6: Ama nasıl?
0: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
5: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
0: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
2: İnşallah bize çarpmaz.
0: Gol! Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
5: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
4: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
5: Öyle deme Furkan. Stattan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
2: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
4: Arkadaşlar yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
2: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
4: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
7: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
8: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
1: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
8: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
1: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.

0: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
1: Tamam.
2: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
3: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
4: O hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
0: Hop! Gel bakalım Furkan.
5: Evet sayın seyirciler. Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
6: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
5: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
7: Ne yapacağız arkadaşlar?
8: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
9: Haydi Furkan, göster kendini.
8: Hadi.
5: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
7: Hazır mıyız?
10: Biz hazırız.
5: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü olabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
4: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
7: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
5: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
8: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
9: İyi fikir Furkan.
5: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil atağa geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
9: Bak bak bak bak bak bak.
7: Sıska.
9: Bak,
7: bak, bak. İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
9: Bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak.
7: Şşt, sana diyorum. İn oradan hemen.
9: Bak, bak, bak.
8: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
0: Sen şut çek o zaman.
9: Bak bak bak bak bak.
5: Burak uzaktan şutunu çekiyor.
11: Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
12: Aziz! Aziz! Aziz!
7: Ay. Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
8: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
9: Hadi.
5: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
8: Serhat, çek şutunu.
5: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor.
11: Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
8: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
9: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
7: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
8: Ne demiş yine?
7: Bugün gidin dinlenin.
10: Aziz!
7: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: oldu biliyor musun? Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini saçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samsun'um Sobi. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiu. Aa, arkadaşımdan özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı. Fiu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı? Tamam. Fiu.
1: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım, çöp arabası arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyerek olmadı. Bip bip, tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
2: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabının teki nerede?
0: Bilmem. Bazı anneleri...

0: ortadan kaybolmuyor.
1: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
1: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
1: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğine hiç sanmıyorum.
0: Ben çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
2: Aman Allah'ım.
1: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
1: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
0: Toplantı. İyi fikir.
1: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annem de mi kayıp?
1: Allah korusun.
0: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
1: Allah şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
1: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
0: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
3: Evet, annem bile duyar.
0: Halam bile duyabilir.
1: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
0: Çok güzel oldu babacığım.
3: Yaşasın, yaşasın.
1: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
0: Haklısın baba.
1: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
0: Odamda.
3: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
1: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir.
3: Durun.
1: Ne oldu?
3: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
0: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
1: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
3: Anlaşıldı şefim.
1: Müfettiş daha iyi gibi.
3: Tamam müfettişim.
1: Sen yatağın altına bak. Ben de oyuncakların arasına bakayım.
0: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
1: Müfettişi tercih ederim.
0: Müfettişim, buldun mu?
1: Maalesef, burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
0: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
1: Aman diyeyim, sakın.
3: Biz geldik.
0: Ama Eren sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
1: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
3: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı?
0: Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
1: Hadi bakalım.
3: Hadi. Baba dikkat et.
1: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
0: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı minnak ve kurnaz tilki giysi dolabına. Marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
3: Olmaz.
0: Neden ama?
3: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
0: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
3: Bence de.
1: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
3: Dilemedi.
1: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
0: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
4: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
0: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
1: Eren, fındık, hadi.
3: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi

0: bakalım. Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
1: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
2: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
0: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
1: Durun, durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
2: Buldu mu yoksa müfettişim?
1: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
3: Yaşasın.
0: Çorap bulundu.
1: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
0: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
2: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
4: Adem. Bakar mısın?
2: Annem.
1: Hemen geliyorum canım.
4: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
1: Sabahtan beri çalışıyordu.
4: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
1: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
4: Ya?
1: Filtresine bakmalıyım sanırım.
2: Bak baba.
1: Bakın buraya kimler sıkışmış.
2: Yaşasın çorabım.
1: Çorabın burada ne geziyor?
2: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.

0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça, ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız, hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş.
0: Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
3: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
3: Yok.
1: Var.
0: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
3: Yok diyorum da.
1: Var işte, var diyorum.
4: Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz.

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı. Kocaman dişleri, büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
3: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.

0: Yakaladık seni.
1: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
2: Niye durdu ki?
3: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
4: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında... şaka yapmıştım.
3: Ha? Ha?
2: Aslında ayı yoktu.
4: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
3: Ne?
5: Ne?
0: Ula gördün mü başımıza neler geldi? Kaybolduk da.
4: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
4: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
0: Ayı cibi mi mesela?
5: Ayı mı?
3: Ayı mı?
0: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
5: Ben çok korkuyorum.
3: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
0: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
4: Aman aman aman.
0: Oy! O da neydi ula?
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
3: Ayı var burada. Ömer demişti.
0: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
4: Kaçın, ayı geliyor.
3: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Stop! Stop!

You know?

toda mi vida.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak! Hadi yeniden deneyelim!
2: Bir dakika arkadaşlar! Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
4: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı!
5: Bir, iki, üç!
1: Harikasın Ece! Biz iyi bir ekibiz!
4: Ozan, Can, dayanın!
2: Kayıyoruz!
1: Hadi, hadi! Ayaklarım kayıyor!
6: Ben de kayıyorum! Dayan Ece!
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
7: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
4: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
8: Hay Allah, küre küre bit.

0: Med det.
1: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
2: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
1: Aa, ne oldu şimdi?
2: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
3: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
1: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
2: Sağmadım.
3: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
2: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
1: Kurtaracağım seni dostum.
2: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
1: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
2: O kardan adam değildi. Sendin.
3: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
2: Zaten çok da korkmadım.
1: Tabii, tabii.
4: Mert abi, dikkatli sürün.
5: Çok eğlenceli.
4: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
6: Taş.
7: Yandık.
5: Bu çok eğlenceliydi.
4: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
5: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey!
4: Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum.
4: Harikasın dostum.
2: Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?

0: Kaçan! Temtem çok yavaş.
1: Koş Temtem.
0: Hadi Temtem hadi.
2: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
3: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
2: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
0: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
1: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
3: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
2: Suku tutun dostum.
4: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
1: Temtem. Uyan Temtem.
5: Biz kazanacağız. Elbette.
3: Ve başlayın.
5: Aç! Başardık!
4: Olamaz! Ece!
5: Bizi geçemezsiniz!
2: Çekilin!
5: Yetiştik!
4: Olamaz!
5: Olamaz!
3: Ama aynı anda!
5: Aynı anda!
3: Kazanan...
4: biziz!
1: Biz kazandık bence.
0: Ya, bence biz.
3: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok.
2: Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: de sandın söyletti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden çart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha.

burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah! Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi eyledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam. Seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Ne? Neden gülüyorsun?
2: Oh.
0: O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yok. Ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakikaya işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terleme.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim, papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.
0: Tuna, çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
2: Tamam, bu son tur.
1: Etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknikte yeriz.
2: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
1: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli, değil mi şefim?
0: Hı hı. Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
1: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: geçmeden önce işte malzeme listesi. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.
0: Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin.
1: İyice karışmış galiba şef.
0: Evet. Şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım.

0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz.

0: Bir yüzü pişti şefim. Çeviriyorum.
1: Oh, kokusu geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber evde hazırladık.
0: Böylesi çok daha lezzetli.

0: Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
1: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
0: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış.
0: Çok mu olmuş?
1: Yani.
0: Ben yerim ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Profesör! Hı?
6: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.

0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğin anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
3: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
3: Evet, evet. Neyin var kuryecim?
2: Ha?
3: Bu ne?
2: Su.
3: İlaçlı su mu?
2: Yoo.
3: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
3: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
3: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz.
0: İşte oldu.
3: Dog, Pink, anı mı?
0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
3: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
3: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
3: Mercek güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size.
3: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
3: Evet. O zaman başlıyoruz.
1: Evet.
3: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
3: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
3: Ver şunu, ver.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsa bu çöp dolu da olabilirdi.
0: Ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
2: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan?

0: Furkan gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek.
1: Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor.

0: Baksanıza.
1: Hı?
0: Ben kazandım diyebilir miyiz?
2: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
1: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
2: Bu mantıkla yarışamam abicim.
1: Hı?
2: Hı?
0: Hı? Allah Allah. Bu haline böyle. Hı?
1: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
3: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
2: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
1: Hı? Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.
4: Bir şey olmadı.
1: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
2: Neymiş o?
1: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu.
0: Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
2: Evet, buralarda bir yerdedir.
1: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
3: Biri almış olmasın?
1: Hı? Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
0: Öyle ses olur mu Meto? Tövbe de.
1: Hı?
0: Ama benim de o araba. Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
1: Seni anlıyorum Meto. Tufi'yi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim.
0: Of. Peki şimdi ne yapacağız?
1: Hurdacı'ya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
0: Sahibi.
2: Sanırım sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
1: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
0: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye.
1: Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
3: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.
1: Oh.

0: بسم الله. Bodu, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz?

0: Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
2: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.
3: Vakti gelmişti abicim. Son 5 dakikadır hiç sakarlık yapmamıştın.
1: Benim ne suçum var? Furkan çıktı tepeye.
2: Şuna bakın. Bir alışveriş sepetinden kalmış olsa gerek. Ne dersiniz? Arabamızın tekerlerini bulduk diyebilir miyiz?
1: İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
3: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
1: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama. Sen de biraz abarttın Meto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız. Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
2: Bunları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilenin yardımı gerek.
0: Batu!

0: Başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Radye rallesi başlasın.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 2. Başkan. Ne oldu Yaman? Yüzünden düşen bin parça.
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kıl payı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kıl payı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir. Ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyne gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El.

0: Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
1: Vay canına! Harika!
2: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi.
1: Ne oluyor profesör?
0: Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
2: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.
0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
1: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et.
3: Beyne giden damarlarda tıkanma.
0: Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
2: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon kullanılmaz hale gelir.
2: Yandık!
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyine giden damarlara giriyoruz.
1: İşte. Profesör, tıkanıklık şurada.
0: Sıkı tutunun. Kaşif, normal boyuta dönelim.
1: Ayakla beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
1: Hı? Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir.
2: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
1: Ne kadar hızlı?
0: Bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi?
1: Hı hı.
0: Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak.
2: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
1: Ya!
2: Beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım.
1: Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
2: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
1: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
2: Peki beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
2: Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
2: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım?
1: Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün.
2: Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
2: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
2: Neydi ki o? Toz şeker mi?
1: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
2: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
1: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
2: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler. Tamam, gidip alalım hadi. Nereden alınıyor?
1: Bahçeden. Hem de bedava.
2: Durun, beni de bekleyin.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş.

Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin. Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?

0: aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Tekrar et.
3: Ha, bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
3: Ay!

0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
1: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
1: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika!
2: Mo operasyona hazırdır.
3: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
2: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
1: Deha olmasın o.
2: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Aa, dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
0: Bizim burada kermes derler.
1: Mao, yardım ister misin?
0: Size bu işi ben hallederim demiştim.
4: Hayır, bana bırakın demiştin.
0: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Üyelik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet Mia.
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
10: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Şimşifa,
1: Gülse de daima,
0: babam bir yıldız.

0: Vesselam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
2: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
2: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
2: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
2: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
2: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
2: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
2: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek. Emin misin?

0: Yasin, sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
1: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
1: He?
0: Neyi? Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
1: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
1: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
1: İyi de
0: kuşlar onu kendisi de bulur abi.
1: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
1: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
1: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
1: Yer adam peygambere bir kuş. Bu da iyiydi.
0: Hadi Lemi.
1: Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
2: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
2: Yürü Lemi.
1: Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın.
2: Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
2: Ha?

0: yokuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha.
2: Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi.
0: Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu?
2: Ha?
0: Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Hı?

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
5: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanı boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla, yerini biliyorum ben, alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Duragah dede, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: Evet çocuklar, bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
1: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
0: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
2: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
1: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
0: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi.
1: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
0: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağız zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
1: Baytar yani veteriner, yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
0: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
0: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan emmiye...
1: Allah senden razı olsun Hasan emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
0: Diye cevap verdi. Hasan emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
1: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim, hayrımı sadaka taşına bırakayım.
0: Dedi.
3: Neden karanlık çökünce Agah dedi?
0: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
2: Ya başkaları alırsa parayı oradan Agah dedi?
0: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
1: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
3: Neden?
1: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
0: Evet çocuklar, Hasan emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
0: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
3: Sonra ne yaptı Agah dede?
0: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
2: Ne güzel.
0: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu genç

0: Babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. Kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
1: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
0: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
1: Sadaka taşında kalan son paraysa bir hanım kız aldı.
0: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan emminin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
2: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
1: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?
3: Caminin hocasıydı Agat dede.
0: Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
4: Yani eşitlik var.
1: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
4: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
2: İlki yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
3: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
2: Üçüncü de bir hanım kızdı.
3: Yaşlı komşuları için almıştı.
1: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
4: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
0: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
1: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
0: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu! Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Laş laş laş sen de paylaş.

0: İlahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahim çocuklar.
2: Selamun aleyküm Cemile.
3: Aleyküm selam Salih.
0: Camiye gidiyorsan Bayram Hoca namazdan sonra çıktı.
3: Yok, parka gidiyorum. Ne zamandır beklediğim kitap gelmiş.
0: Hı?
3: Parka gidip okumak istiyorum.
2: Din kültürü öğretmeninin çok güzel dediği kitap mı bu?
3: Evet.
2: Hani Hazreti Ayşe'nin hayatını anlatan.
3: Evet.
4: Hani kütüphanede bulamadığımız.
3: Evet.
0: Sen nereden buldun peki?
3: Kırtasiyeci Çetin abiye sipariş vermiştim. Getirmiş.
0: Bu kadar kolay hallettin yani.
3: Evet.
2: Başka var mı?
3: Evet. Ne çok evet dedim.
0: Yürüyün arkadaşlar.
2: O kitabı tükenmeden almalıyız. Bittiyse de sırayla okuruz. Kardeşlik bunu gerektirir.
3: Aynen kardeşim.
0: Hayırlı işler Çetin abi.
5: Sağ olun gençler.
2: Cemile de görmesek hiç haberimiz olmayacaktı.
0: Hayır da bizim niye aklımıza gelmedi sipariş vermek? Yine Cemile Hanım fark attı.
4: Neyse geç olsun güç olmasın.
0: Arkadaşlar Hazreti Ayşe Hazreti Ebubekir'in kızıymış.
2: Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halife olan Hazreti Ebubekir değil mi?
0: Aynen öyle kardeşim. İlk defa duydum. Arkadaşlar.
2: Ne var Galip ne var? Aklıma aldın.
0: Bakın ne diyor. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabelerin başında yer alır.
4: Bu özelliği sayesinde Peygamber Efendimiz'in birçok hadisini bize aktarmış.
2: Kaç taneydi? Durun bir dakika. Ha işte buldum. Tam 2210 tane.
0: Çok iyi. Demek hafızası süper.
4: Biraz daha okuyalım sonra doğru camiye.
6: Galip kardeşimiz ikide bir bölmezse okuyalım. Kıyalım mı Galip? İzin verirsen.
0: Lütfen. Buyurun Salih.
2: Hadi bakalım. Dikkatli olun. Top yere düşerse ceza var. Unutmayın.
4: Bu kez düşürmeyeceğim inşallah.
2: Bu oyunda yanan hep ben oluyorum. Başka bir şey oynayabilirdik.
0: Hemen pes etme Salih. Bir yandan beni izle ki güzelce taktiklerimi gör.
2: Hıp!
6: Al işte, sakarlık modu açıldı.
4: Topu yere düşürdüğüne göre sıra geldi cezaya.
2: Zor bir şey olmasın. En kolay ceza geliyor. Kardeşime kıyamam ben. Bunu yaparsan yeniden oyuna dönebilirsin. Kulaklarını oynat bakalım.
6: Kulaklarımı mı oynatayım?
7: Evet.

0: Denemeden pes etme kardeşim. Belki de yapabilirsin. Oluyor mu?
1: Sadece başın oynuyor.
0: Biraz da çenen oynuyor ama kulaklar sabit. Bakın bakın, bakın oluyor değil mi?
1: Olmuyor kardeşim.

0: İşte bu!
1: Galipciğim, daha demin ne dedin? Başına ne geldi, gördün mü?
2: Birileri nazar değdirmiş olabilir.
0: Bahanelerin arkasına saklanmayalım. Evet Galipciğim, sıra geldi cezana. Hadi bakalım, yap da görelim.
3: Yapar benim kardeşim. Ona güvencim tamdır.
2: Ben de zor bir şey sandım. Al işte.
0: Evet, onda ne var? Tek kaş değil yalnız. İkisini de oynat da görelim. Gördüğünüz gibi yapamadı. Gel bakalım Galipciğim, yanımda sana da yer var. Kardeşimi düşünmek vazifem sayılır. Geç gölgeye otur.
2: Çok sağ ol kardeşim. Beni düşünmen ne güzel.
0: Neyi var bunun?
2: Bilmem. Ama çok üzülmüş gibi duruyor.
0: Arkadaşlar, biraz ara verseniz.
3: Ne oldu?
1: Üzgün galiba.
2: Neyin var Ali?
3: Ağladın mı yoksa sen?
2: Ali, ne olduğunu anlat yoksa seni gıdıklarım. Bunu sen istedin. Hadi arkadaşlar, gıdıklama operasyonu başlasın.
4: Durun. Hey.
0: Sen ne olduğunu söyleyinceye kadar durmak yok.
4: Tamam, tamam.
2: Tamam, söyleyeceğim. Benim bir kardeşim olacak.
5: Yo!
1: Süper. Çok güzel.
0: Bu muydu?
4: Hı.
3: Ben de kötü bir şey oldu sandım Ali.
4: İyi bir şey mi?
5: Evet.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleykümselam.
6: Hayırdır? Toplantı mı var?
2: Toplantı yok ama hayırlı bir haber var hocam.
6: Öyle mi? Neymiş bakalım bu hayırlı haber?
4: Benim bir kardeşim olacakmış hocam.
6: Oo Ali, abi oluyorsun desene.
4: Hı?
6: Tebrik ederim. Abilik sana çok yakışacak.
1: Benim kardeşim olduğunda ben de çok mutlu olmuştum hocam. Sanki kendimi bir anda büyümüş gibi hissetmiştim.
0: Benim de ablam aynı şeyleri hissettiğini söylüyordu. Kardeşlik çok güzel bir duygu Ali.
6: Ben de kardeşlerimi çok severim. Onların varlığı bana güç verir. Bayram günleri kalabalık bir sofra etrafında toplanmak gibisi yoktur.
3: Kardeşler arası didişmeler bile güzeldir.
4: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bir an herkes onu sevecek sandım.
6: Başta böyle düşünmen normal ama sonradan göreceksin böyle olmadığını.
2: Kardeşini en çok sevenlerden biri de sen olacaksın.
6: Kardeşlik bağı çok önemlidir çocuklar. Hem öz kardeşlerimizin hem de din kardeşlerimizin kıymetini bilmeliyiz.
0: Din kardeşi derken hocam kimden bahsediyorsunuz?
6: Sizden bahsediyorum çocuklar.
0: Biz kardeş miyiz?
6: Tabii, müminler kardeştir çocuklar.
0: Ha, şimdi anladım.
6: Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim kardeş olduğumuzu söylüyor. Bizden birbirimize haksızlık ve kötülük yapmamamızı istiyor.
4: O zaman benim zaten kardeşlerim varmış.
6: Aynen öyle Ali. Bunu kutlayalım mı? Ne dersiniz?
5: Yaşasın!

Oh.

0: Sonra gittim tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum işte böyle.
1: Uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı. Sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım. Dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Anneciğim, hı? Çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Eline bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcım, düşersin sonra tabii.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcığım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
3: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
3: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.

Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç yavamla dilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Pah! Kim kötü davranış yapar ki bu ailede? Saçma!
4: Yani dayıcığım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
3: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma hemen.
0: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
3: Nedenmiş abla?
0: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
4: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
5: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
2: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
5: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
1: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
3: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberini örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
2: Çok iyiydi dayı.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
0: Neşeniz yerinde maşallah.
2: Biraz koştuk Temel amca.
1: Evet, biraz da düştük.
0: Yeterince eğlendiyseniz ve üzerinizi yeterince kirlettiyseniz şimdi temizlenelim. Biliyorsunuz misafirlerimiz gelecek.
1: Kim geliyor Temel amca?
0: İsmail amcanız ve Şevkat teyzeniz geliyor.
2: Yaşasın! Çok özlemiştik.
1: Hemen gidip hazırlık yapalım öyleyse.
0: Hadi bakalım. Eymen! Asya! Neredesiniz?
2: Geliyoruz Temel amca.
1: Geldi mi misafirlerimiz?
0: Gelmek üzere ama sessiz olmaz.
1: Neden?
0: Nasıl neden? Eve gelip onları karşılamayacak mısınız?
2: Karşılamak mı?
0: Evet, misafir karşılanır. İhtiyaçları sorulur. Hoş geldiniz denir.
1: Doğru, düşünemedik.
2: Hemen geliyoruz.
0: Gelin bakalım.
1: Temel amcamı gördün mü Asya?
2: Yok. Misafir gittikten sonra görmedim.
1: Evin hiçbir yerinde yok.
2: Ne oldu acaba?
1: Bilmiyorum ki. Gidip arasak mı acaba?
2: Nereye bakacağız ki?
1: Bilmem. Bahçeye falan bakarız.
2: Tamam, geliyorum.

0: Göremiyorum.
1: Ben de.
0: Geldi.
2: Temel amca.
3: Durun çocuklar, bu ne telaş?
2: Seni evde göremedik.
0: Kayboldun sandık.
3: Yok çocuklar, kaybolmadım elhamdülillah. İsmail amcanızla Şevkat teyzenizi uğurladım.
0: Uğurlamak mı?
3: Evet. Neden şaşırdın? Anlamını bilmiyor musun?
0: Yok.
3: Çocuklar, misafiri karşılamak gibi evimizden giderlerken de onları uğurlarız. Onları güvenli bir şekilde bahçe kapısına kadar götürdüm. Bu hem sünnet hem de kültürümüzde olan güzel bir davranıştır.
2: Anladım.
0: Keşke biz de uğurlasaydık.
3: Bir dahaki sefere inşallah.
2: İnşallah.

0: ipi bunun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nine. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nine.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz. Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
0: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
1: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
1: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
1: Evet baba. Durmak için freni, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
1: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
1: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
1: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
1: Sonra besmele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
1: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
1: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.
1: Baba dur.
2: Ne oldu? Amanın ne oldu?
1: Annem yok.
2: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
1: Ama annem yok.
4: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
1: Neden?
4: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
1: Bugün gösteriyi annemsiz mi yapacağız?
2: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeri Sefa.
4: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
2: Tabii kızım. Hayırdır?
4: Havva anne de bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
2: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
2: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: Atatürk köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizler için var bir gösterimiz. Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Kağıttan ne çıkarsa o konacak sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hay Allah, iki kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim, ilim bilmektir yazıyor.
2: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
1: Evet.
2: O halde konu genel olarak öğrenmenin önemi olsun.
1: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
3: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
1: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
3: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
1: Hayırdır amcacığım?
3: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maaşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
1: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
3: Ay, memnun oldum evladım. Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya, 845 Abidin. Tanıdım seni.
1: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
3: Ah, hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğretiyordum. Bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
1: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
4: Bileklerimize kadar değil mi baba?
1: Evet. Sonra sağ elinle 3 kere ağzına su al.
4: Sağ elimle.
1: Şimdi de 3 kere burnuna.
4: Yine sağ elle.
1: Evet. Güzelce yüzünün her tarafını yıka 3 kere. Aferin. Önce sağ, sonra sol kolunu dirseklerin de dahil olacak şekilde yıka. Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı mesedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni mesedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve tamam.
4: Teşekkürler babacığım.
1: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
4: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
5: Ne yazıyor kızım?
4: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
5: Öyle mi?
4: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. Arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
5: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
4: Tamam usta.
1: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
5: Öğrenci öğretmenden.
4: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
5: Kısacası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
1: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş ve ilim Çin'de de olsa gidip alınız diye öğütlemiştir.
5: Hayrı öğrenelim, hayrı öğretelim.
4: Hay Allah! Niye olmuyor bu? Kumandanın pili azalmıştır Sefa. Biraz daha dene.
6: Tamam abla. Unutmayalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri.
4: Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana.
6: Ya sen de bana öğretir misin abla?
4: Elbette.
6: Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Lanet çocukta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Hagu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: Hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi.

etti. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir. Hagu sapasağlam. Maşallah maşallah. Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
2: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
2: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
3: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
3: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
2: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
3: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
3: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
2: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
3: İyi o zaman. Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka genç çıkarmaz. Abi. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
3: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Veçel sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
2: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
3: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
3: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
3: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
3: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabii! İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil. Denek, denek.
0: Ben, ben, ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
1: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
3: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
3: Ben demiştim.
4: Ay. Ay, ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
3: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
3: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

Merak etme Silke. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostum.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zemzem, hadi yine iyisin. Beraber denizi izleyeceğiz. Gidiyoruz, hazır mısın? Özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Bismillah. Bu ses de neydi?
1: Çay, portakal suyu, simit, poğaça.
2: Sadece kaşıkla tepsiye vurdun. Nasıl da korktunuz?
0: Baba gülme ya, ödüm koptu. Hem sen boşuna gitmişsin. Bak çaycı simit de satıyor.
1: Abi çay vereyim mi? Tavşan kanı. Hem simit çaysız gitmez.
0: Baba ben portakal suyu içeceğim.
2: Bana bir çay, oğluma da bir portakal suyu.
1: Buyur abi. Paşama da taze sıkılmış portakal suyu. Afiyet olsun.
2: Söylediğin kadar varmış. Çay bayağı lezzetli.
0: Mekke'de çay var mı acaba?
1: Yolculuk Mekke'ye mi yoksa?
0: Evet. Mekke'ye gidiyoruz. Hem de motosikletimiz fülfülle.
1: Ne güzel düşünmüşsünüz. Ben de geçen yıl babamla beraber gittim. Tabii biz uçakla gittik. Orası ne kutsal bir belde. Hayırlı yolculuklar o zaman size.
2: Ben size bir şey gösterecektim. Hazır mısınız?
0: Ne göstereceksin baba? Muhteşem bir şey bu. Baba ben de yapmak istiyorum. Suyun üzerinden bile alıyorlar. Simit avcıları bu martılar.
2: Bir de bunu dene.
0: Oo, Zemzem sen de mi heveslendin?
2: Bu kadar eğlence yeter. Simitlerimizi yiyelim artık. Yoksa martılardan bize bir şey kalmayacak. Zaten inmeye de az kaldı.
0: Sen de benim gibi sabırsızlandın değil mi Zemzem? Neyse ki inmeye az kaldı. Hadi baba bir an önce inelim.
2: İneceğiz oğlum. Sıra gelince ineceğiz.
0: Şöyle aralardan geçebiliriz aslında.
2: Sabredelim. Birazdan sıra gelir. İneceğiz dedik ama bir gariplik var. İlerleyemiyoruz. Arabalar durdu. Bir aksilik olduğu kesin.
0: O zaman Abdullah Usta'yla gidip bir bakalım. Ne olmuş burada baba?
2: Şimdi anlarız. Tekeri sıkışmış. Olacak iş değil. Kardeşim bak dinle beni. Bu kalas sayesinde seni buradan çıkaracağım.

0: hafiften başla dediğimde yavaş yavaş gaza basacaksın. Başlayabilirsin.
1: Oh, çok şükür. Baba, keşke daha önce gelseydik. Tekeri sıkıştığı yerden daha çabuk çıkarırdık.
0: Çıktı ya, biz ona bakalım. Hadi aslanım, hemen motosikletimize binelim. Araçlar geçişe başladı. Burası konaklamak için uygun görünüyor. Manzara da güzel.
1: Baba, çok yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Karnım da acıktı.
0: Karanlık çökmeden kuralım çadırımızı.
1: İlk defa gerçek bir çadırda kalacağım.
0: Çadırda uyumanın keyfi başkadır oğlum.
2: Hele ki böyle güzel bir yerde.
0: Karanlıkta gecenin sesini dinlemek insanı rahatlatır. Mışıl mışıl uyursun. Sabahın ilk ışıklarıyla da kuş sesleri seni uyandırır.
1: Baba, biz Zemzem'le biraz etrafı dolaşabilir miyiz? Çok uzaklaşmayız.
0: Olur. Ben de biraz odun toplayıp ateş yakayım. Artık akşam yemeğimizi yiyelim, değil mi?
1: Açlıktan karnım davul çalmaya başladı.
0: Dikkatli olun.
1: Tamam baba.
0: Ayı falan çıkmasın önünüze.
1: Ya baba ya.

0: Baba bak, bu zeytinleri yol kenarındaki zeytin ağacından topladım. Yoldan geçenler ağacın sahipsiz olduğunu söylediler. Baba, yeşil zeytinde siyah zeytinde aynı ağaçta oluyormuş, biliyor muydun?
1: Öyle miymiş?
0: Öyleymiş baba. Ama ilginç olanı dedemlerin bahçede hem sarı kiraz ağacı var hem de kırmızı kiraz ağacı var. Yani baba, zeytin tek ağaçta iki renk oluyor ama kiraz iki ağaçta.
1: Haklısın oğlum.
0: Bu nasıl bir şey böyle?
1: Oğlum neden yuttun? O öyle yenmez. Salamurasız. Hem de çekirdeğiyle.
0: Baba su, baba su. Allah'ım, bu yediğim hiçbir zeytine benzemiyor. Bakkal Bekir nereden topluyor acaba? Onun zeytinleri çok güzel.
2: Bakkal Bekir'in zeytinlerini bilmem ama bak bu zeytinlerin tadı çok güzeldir. Kendi ellerimle yaptım. Al evladım, al. Çekinme.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyur bey amca, otur, seni misafir edelim.
2: Asıl siz gelin misafirim olun benim. Şu yamacın arkasındaki köyde oturuyorum.
1: Sağ ol bey amca, yolumuz uzun. Kutsal topraklara gidiyoruz oğlumla. Bugün burada kamp yapalım, sabah erkenden yolcuyuz.
2: Kutsal topraklar ha? Gitmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Bu yaştan sonra daha da zor.
1: Allah nasip ederse hiçbir şey zor değil. Üzülme sen.
2: Ulaştığınızda benim için de dua edin.
1: Etmez miyiz bey amca? Tabii ki ederiz.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Zeytin için çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Baba gerçekten tadı harika. Hepsini yiyebilirim.
1: Yemek yedin, üstüne de bir kavanoz zeytin. Bu gidişle seni taşıyamayacak Fülfül.
0: Ne yapayım baba, çok lezzetli. Ama haklısın, daha yemeyeyim. Neyse baba, telefonunu verebilir misin? Eğer telefon çekiyorsa annemi görüntülü aramak istiyorum. Yaşadığımız olayları anlatmam gerek. Sonunda geldi. Anne. Anne. Anneciğim, sesin gelmiyor maalesef. Anne, burada internet pek çekmiyor. Biz iyiyiz. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Şu an bir zeytin bahçesinin kenarında kamp yapıyoruz. Bak, bu da çadırımız. Anne, anne. Hay Allah, kapandı. Oysa daha neler neler anlatacaktım.
1: Hadi oğlum, ateşi söndürüp uyuyalım. Sabah erkenden yola çıkacağız.
0: Zemzem, Zemzem. Hadi uyanma vakti geldi. Yatağın çok rahat herhalde. Uyanamıyorsun sen de benim gibi. Baba. Ha? Babam nerede? Zemzem, babam tulumunu toplamış bile.

Baba, baba. Görünürde hiç kimse yok. Zemzem, hadi şu tepeye bir çıkalım. Oradan daha rahat görebiliriz. Baba.

0: Baba.
1: Hı?
0: Oh, Allah'ım çok şükür ayılar babamı yememiş.
1: Sakin ol oğlum, ne ayısı ne yemesi. Baktım mışıl mışıl uyuyorsun, biraz etrafı dolaşayım dedim.
0: Ne bileyim baba, seni göremeyince.
1: Hay Allah, su içinde kalmışsın.
0: Baba, şu iki tepecik arasında kaç kere koştum Allah bilir.
1: Murat, Hazreti Hacer ile İsmail'i biliyorsun değil mi?
0: Evet baba, biri İbrahim peygamberin eşi, diğeri de oğlu.
1: Hazreti Hacer aynı senin gibi bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturup durur.
0: Neden?
1: Hazreti Hacer ve İsmail Kabe yakınında bir yerde kalırlar. Yanlarındaki su azalır. Hacer oğluna su aramak için önündeki tepelere çıkar, etrafa bakar.
0: Gerçekten aynı benim gibi o da koşturup durmuş. Peki su baba, suyu bulabildi mi Hazreti Hacer?
1: Tabii ki buldu. Oğlu İsmail'in hemen yanı başında zemzem suyu çıktı.
0: Duydun mu zemzem?
1: Bahsettiğim tepelerin adı Safa ve Merve'dir. Hacılar hacda Safa ve Merve tepeleri arasında tam 7 kez hızlı adımlarla yürürler. Bu koşuşturmanın adı da say.
0: Sayı saymak gibi.
1: Öyle de diyebiliriz. Hacla ilgili kavramları öğrenmeye başladın.
0: Evet baba, hem de yaşayarak öğrendim.
1: Daha öğrenecek çok şey var. Hadi bakalım, hazırlanalım. Zemzemin de artık bandajını çıkarma vakti geldi bence.
0: Bence de. Oo, bakıyorum da bandajın çıkınca keyfin yerine geldi.
1: Aman dikkat et Murat, bizi bırakıp kaçmasın.
0: Merak etme baba, ayağına ip bağladım, kaçamaz.
1: Ne diyorsun sen oğlum? Hayvana eziyet etme.
0: Şaka yaptım. Hep sen mi soğuk şakalar yapacaksın?

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey!

0: Ha? Ne sesi bu? Ses ormandan geliyor. Ama bu ağaç kakan mı yoksa? Evet, bu bir ağaç kakan. Dede!
1: Abi, ne oldu?
0: Ağaç kakan gördüm Cemil. Dede! Ağaç kakan gördüm dede!
2: Ağaç kakan mı dedin? Ver bir de ben göreyim. Evet, ağaç kakan bu. Şükürler olsun.
1: Şükürler olsun, evet. Ama neden?
2: Ağaç kakan görmüyorduk epeydir cimcime. Ormanın en kıymetli canlılarından biridir ağaç kakanlar.
1: Marangoz İsmet amca gibi ağaçlara oyuyorlar. Koltuk masa yapıyorlar. O yüzden değil mi?
2: İlahi cimcime. Evet, ağaçları oyup şekil veriyorlar. Ağaç kakanların yaptığı oyuklar pek çok canlıya yuva oluyor.
0: Ağaç kakanların oyduğu kovuklar özellikle kuşlar için çok güzel bir yuvadır.
2: Hatta sincaplar zahmetsizce bu yuvalarda yaşarlar.
1: Ya ne güzel. Ben de bakacağım. Ağaç kakan. Ağaca vuruyor evet. Bir yuva yapıyor sanırım. Ormanın mimarı gibi mi yani?
0: Ne güzel söyledin Cemre. Evet, ormanın mimarı gibi. Dede, ağaç kakanların zararlı böcekleri yediğini de duymuştum.
2: Evet. Ağaç kakanlar hasta ağaçları bulup onları böceklerden temizler.
1: O zaman ağaç kakanlar ormanın hem mimarı hem de doktoru.
2: Yaşa. Doğru dedin cimcime.
1: Şükürler olsun. Şükürler olsun.
0: Hı? Ne oldu Cemre?
1: Şey, meyve bahçesinde kirazlar olmuş. Bizi bekliyorlar.
2: Ah, şükürler olsun.
0: Kirazların bizi beklediğini nereden biliyorsun?
1: Mehmet amca biz gelmeden kiraz toplamaz.
2: Oh, hakkım var Cemre. Canım kirazlar bizi bekliyor. Ben Mehmet'e haber vereyim. Siz de mahalledeki çocukları toplayın. Bir kiraz seferi yapalım bahçeye.
3: Kiraz seferi!
1: Ay, bu tam da küpelik.
0: Cemre, sepetin hala boş canımın içi. Topladıklarını ya küpe yapıyorsun ya da yiyorsun.
1: Hiç de bile. Ha? Haklısın abi. Galiba mutluluktan hepsini yemişim.
0: Hepsini yediğin için mutlu oldun bence.
2: Allah senden razı olsun Mehmet. Şu çocukların mutluluğu hiçbir şeye değişilmez.
4: Allah hepimizden razı olsun. Böyle güzel işler hep senin aklına gelir zaten. İsterim ki her vakit çocuklar bahçeme doluşsunlar, neşeyle oynasınlar.
2: Çok huzurlu. Güzel bir bahçe burası. Çocuklar da çok seviyor zaten.
0: Yoruldun sen, dinlen. Biraz da ben toplayayım.
1: Meyve toplamak çok zevkli Cemre. İyi ki bizi de çağırdınız. Ah Elif, elbette çağıracaktık. İki başına toplamak hiç zevkli değil. Ayrıca her kız çocuğunun kirazlı küpesi olmalı. Çok haklısın.
5: Gel bir soluklan abim. Yoruldun. Ben...

0: Ben devam edeyim.
1: Keşke meyve toplarken dinlenebileceğimiz bir kulübemiz olsa.
2: Ağacın üstünde olsun kulübemiz. Oturduğumuz yerden kiraz toplayalım.
1: Bu harika bir fikir. Dede, biz de bu bahçenin ağaç kakanı olabilir miyiz?
3: Ağaç kakan mı? Biz bugün ağaç kakan gördük de Cemre'ye marifetlerini anlatmıştım.
1: Ağaç kakanlar ağaçları kakıp kuşlara, sincaplara yuva yapıyorlar Mehmet amca. Biz de bu meyve ağaçlarından birinde kendimize yuva yapabiliriz.
3: Ama bizim yuvalarımız var çok şükür cimcime.
1: Dede, ağaçta bir yuva diyorum.
2: Ağaç ev, süper fikir.
3: Ne dersin Mehmet? Müsaaden olur mu?
4: Çocuklar sürekli bahçeme dolaşacaklar. Bir düşüneyim. Ben daha ne isterim?
2: Ağaç ev. Hemen işe koyulalım. Evin planını ben çizerim.
1: Önce ben resmini çizeceğim abi.
2: Elbette. Ben de çizdiğin resmi boyarım Cemre.
1: Süper.
3: Benim ağaç kakanlarım Pakize'nin leziz sandviçlerini hak etmedi mi?
5: Hak ettik!
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Yuvanız muhteşem olmuş.
2: Biz de çok beğendik dede. Karnımızı doyuralım, yuvamızın da tadına varacağız Allah'ın izniyle.
1: Ben en çok boyunu beğendim. Tam boyuma göre. Çık çık çık çık. Bitiyor. 5 adımcık.
6: Ben sağlam oluşunu beğendim.
0: Çelebi'nin kusursuz planı sayesinde.
2: Hüseyin abi, senin de payın var. Tahtaları birbirine çakmadın, yapıştırdın sanki.
1: Cemre de çok güzel bir ev çizmiş ama.
7: Elif de ne güzel boyamış ama.
2: İşte ben de kulübenin en çok bu özelliğini sevdim.
1: Hangi özelliğini abi?
2: Bu güzel kulübe bütün çocukların emeğiyle hep birlikte inşa edildi.
5: Evet! Yaşasınlar çocuklar!
3: Bu güzel yuva bana dünyanın mimari harikalarından birini hatırlattı.
2: Ya!
3: Kendi alanında uzman pek çok mimarın, ustanın ve sanatçının birlikte inşa ettiği muazzam bir eser.
2: Hangi eser dede? Çok merak ettim.
3: Seyahatimiz bugüne yetişmez. Yarına kadar merak et bakalım. Emin ol bahsettiğim eser merak edilmeyi hak ediyor.
2: Uf, çok heyecanlı.

0: Dede, bu papağan çok güzel.
1: Ah, İskender papağanı. Hindistan'a özgü bir papağan türü.
0: İskender mi? Ne kadar değişik bir ismi var.
1: Öyle. Fethettiği doğu topraklarından batıya çok fazla kuş götüren Büyük İskender'in adını almış.
0: İlginç. Dünyanın harikası da bu kuş kadar harikaysa... Muhteşem!
1: Bu gördüğümüz muhteşem yapı Taç...
0: Taç Mahal! Kitaplarda, internette rastlıyordum hep ve çok merak ediyordum. Şimdi burada olduğumuza inanamıyorum.
1: Taç Mahal, dünya harikaları arasında yer alıyor evlat.
0: Hakkı var dedem. Burası bir masal diyarı.
1: Şah Cihan'ın arzu ettiği gibi...
0: Kim bu Şah Cihan?
1: Şah Cihan, tarihteki Babür İmparatorluğu'nun sultanı. Çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'ın anısına muhteşem bir eser yaptırmak istiyor.
0: Başarıyor da.
1: Evet, Şah Cihan dünyanın her yerinden mimarları, pek çok alandan sanatçıları, ustaları bir araya getiriyor ve bu şaheser ortaya çıkıyor.
0: Hadi yakından görelim. Of, yakından daha da büyüleyici. Nasıl yapmışlar burayı dede?
1: 1632 yılında inşaata başlanan Taç Mahal tam 20 yılda tamamlandı.
0: Mimarı kim?
1: Delhi'deki Kızıl Kale'nin mimarı olarak da bilinen Hintli Üstad Ahmet Lahuri. Ama tabii bu yapının tamamlanmasında binlerce işçinin ve ustanın emeği var.
0: Türk usta da var mı?
1: Olmaz mı? Hindistan, İran, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan toplam 20 binden fazla kişi çalışmış.
0: Ya!
1: Bağdat'tan Hattat, Buhara'dan Kalkma Ustası, İstanbul'dan Kubbe Ustası Mimar İsmail Efendi, Semerkant'tan Minare Yapımcısı, Kandahar'dan Taş Ustası, Şiraz'dan Çizim Ustası getirilmiş.
0: İyi ki gelmişler dede.
1: Ayrıca malzemelerin taşınması için de yaklaşık 1000 fil getirilmiş.
0: Vay, inanılmaz. Burası daha önce gördüğüm mimari eserlerden hiçbirine benzemiyor.
1: Çünkü bambaşka bir üslupla inşa edilmiş. Pietra Dura.
0: O ne demek?
1: Pietra Dura, yeşim, kristal, lapis lazuli, ametist ve turkuaz gibi yarı değerli taşlarla uygulanan bir tekniktir. Ve tabii beyaz mermer.
0: En güzeli de o. Mermer bütün renkleri yansıtıyor.
1: Aynen öyle evlat. Beyaz mermer gün ışığına göre renk değiştirdiği için yapıya büyüleyici bir görünüm veriyor. Taç Mahal'in merkezi kubbesi İstanbullu mimar İsmail Efendi tarafından yapılmıştır.
0: Ya ne güzel.
1: Kubbe 82 metre yükseklikte ve 4 küçük kubbeyle çevrilidir. Köşelerinde 4 ince minare yer alır.
0: Kitabeler de muhteşem.
1: Türbenin kemerli girişlerine ve külliyenin diğer birçok bölümüne hüsnü hatla Kur'an ayetleri yazılmıştır.
0: Dede, ben burayı seyretmeye doyamıyorum.
1: Ah, asıl burayı bir de Dolunay'da seyredeceksin.
0: Uf, ne güzel olurdu ya.
1: Bu gece de Dolunay var.
0: Dede?
1: Hı hı.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Kahramanımız oldukça gizemli bir yer keşfeder. Açıl susam, açıl. Hı?

0: Aa, ne çok kitap var. Hepsi sizin mi?
1: Hem benim hem değil.
0: Yani aslında sizin ama isteyen alabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkıbız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece Ali. Memnun oldum.
0: Aleyküm selam. Ben de memnun oldum.
1: Al bakalım Ali, şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaş.

0: Konuşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Aa, dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz.

kahramanlarımızı zor bir görev beklemektedir. Bir bakalım. İlk hedefimiz burada bir yerde olmalı. Dur Rıkkıbız, şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar... dur, düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitapların olduğu rafı gösteriyor. Tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var. Ha?

0: Kitapları getirdim Arif Baba.
1: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
0: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
1: Sipariş eden, arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
0: O zaman bu kitaplar satılanlar.
1: Yoo, onları satın alan olmadı.
0: O zaman neden topladık?
1: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.
0: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
1: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
0: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
1: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
0: Düşünceyle kazanmak, iki kişi arasında, dört köşeli meydan, akılların yarışı. Siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
1: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
0: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
1: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte...

0: Çalışırız.
1: İnşallah. Çok isterim.
0: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
1: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali.

0: P4 ve G7.
1: Ah! Vefa!
2: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
1: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı Vefa mı?
2: Çözdün ya. Al bakalım, bu da ödülün.
1: Hı? Aa, bu kitap.
2: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
1: Tamir etmişsin Arif Baba.
2: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
1: Ah, çok, çok teşekkür ederim.
2: Aman, yavaş düşeceğiz.
1: Ha?
2: Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
1: Olur, seve seve, ama bir şartım var.
2: Rıkkıbız, görüyor musun? Bir de şartı varmış.
1: Yardıma geldiğim her gün öyle bir bulmaca isterim.
2: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
3: Aa, aşk olsun dede. Yemek saati geldi, hala buradasın.
2: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali, yeni yardımcım. Ali, bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
3: Oo, ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
2: Geldik kızım. Sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah! Ödünü kopardın arkadaş. Sen de kimsin? Adını söylesene.
1: Adım.
0: Tövbe estağfurullah ya.
1: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
0: Biraz öyle oldu.
1: Adım Harun.
0: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen. Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
1: Kusura bakma kardeş.
0: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
1: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
0: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
1: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
0: Olayım?
1: Yani burada ne yapıyorsun?
0: Hafızım ben.
1: Vay, Kur'an'la işin bitti yani.
0: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
1: Yani okumayla işin bitti.
0: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
1: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
0: Tip?
1: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin ama hala ilaç kullanıyorsun.
0: O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Unutmamak için Harun kardeş.
1: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bunlar kimse bahsetmedi. Ben ezberleyince burada işim bitecek sanmıştım.
0: Sen Kur'an okumanın lezzetini bir al da zaten kendin bırakmak istemeyeceksin.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Bakıyorum tanışmışsınız.
0: Tanıştık Hakkı baba.
2: Harun, beğendin mi ortamı?
1: Daha ilk buraya girdim Hakkı baba. Şimdilik iyi gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
0: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
1: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
0: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
2: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin.
0: Buyur Hakkı baba.
2: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
1: Müsait, müsait. Hadi gidelim.
0: Gidiyoruz zaten.
2: Hadi bakalım, işiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.
0: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin Harun...
1: Heyo!
0: Ne yapıyorsun Harun?
1: Dönüyorum!
3: Ne yapıyorsun orada? İn oradan! Ay. Ay tabii! Neler oluyor burada?
1: Şey... Ben biraz...
3: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
1: Özür dilerim abi.
3: Ne? Abi mi?
1: Şey, amca diyecektim.
3: Amca mı?
1: Hocam.
3: Ha, şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
1: Şey, geziyorduk.
3: Döne döne mi?
1: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
3: Ne yapa yapa peki?
1: Gide gide. Şey yani, Emin'le birlikte. Yürüye yürüye yani şey.
4: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
3: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
4: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
3: Evet öyle.
1: Ne oluyor ya?
0: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam Harun da...
3: Biliyorum Emin. Hakkı baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Harun'cum. Özür dilerim.
1: Şey, evet biraz şey yaptım.
4: Biraz mı? Az kalsın bayılacaktın.
1: Yok canım, o kadar değil de.
3: O kadar, o kadar.
1: Hayır ya, aslında ben...
3: O kadar dedim.
1: İyi korkmuşum demek ki.
3: Çok güldük çocuklar. Aman, yeri değil gerçekten. Haruncuğum sen de dikkatli ol. Yaptığın o şey hareketi...
1: Takla.
3: Hah, takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
1: Özür dilerim hocam.
3: Eyvallah. Emin?
0: Buyur hocam.
3: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz. Harun'u da alıp gidelim mi? Hem taşanı da görmüş oluruz.
0: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim.
1: Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
3: Oho, çattık iyi mi?
1: Aşk olsun ya, içmiyorum tamam.
3: Tamam tamam, gazoz da var.
1: Oley! Tamam ama ya, amma uzattınız.
3: Tamam tamam, gülmeyeceğiz.
0: Üf ya. Özür dilerim. Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
3: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
0: Olur tabii hocam. He?
1: Müezzinlik mi?
0: Evet, arada bir gidiyorum Selim hocanın yanına.
1: Ne güzel ya.
3: Sen de gelsene Harun.
1: Olur.
0: Harun? Hı?
1: Efendim Fatma abla?
0: Gazoz bitti.
1: Doğru ya.
5: Dikkatsiz seni.
1: Abla?
5: Abla ya, ne sandın?
1: Sen de arıyorsun burada.
5: Hakkı babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam edersen belli ki çok yardım gerekecek.
2: Selamın aleyküm.
6: Aleyküm, aleyküm selam.
2: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
0: Olmaz mı Hakkı baba?
2: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
0: Hemen.
5: Dur Fatma abla, ben getiririm.
1: Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
2: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
1: Bitti zaten. Artık zarar veremez.
3: Ya bu çocuk bombaymış ya.
1: Of ya.
2: Tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
4: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
1: Yo, çok beğendim.
2: Peki taşanı beğendin mi?
1: Orası neresi ki?
2: Şu an oturduğun yer Harun.
1: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
0: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
1: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
3: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
2: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
1: Ha, tamam şimdi anladım.
2: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
5: Cümlemizden Hakkı baba.
2: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
5: Alıştım alıştım.
2: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.

0: Ela.
1: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun. Ama imkansız değildir.
2: Ah, iyi bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
1: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben... He? Harun.
2: Ha? Evet evet, zor ama imkansız değil.
1: Oho! Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
2: Ay, tamam tamam. Uyumuyorum.
1: Belli.
2: Sen anlat, ben dinliyorum.
1: Ve motivasyonu... Ay. Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı. Aha!
2: Ay! Ah! Selim Hoca! Aman be, ne kadar komik.
3: Değil mi ama? Bence de komik.
2: Gülgül, ben sıkıldım, yatıyorum.
4: Hıyt!
2: Ha, inandık.
4: Harun!
2: Ya Emin, git işine ya.
4: Kalk dedim.
2: Ya Emin. Sessiz Selim hocam.
4: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
2: Aman hocam ya. Galiba benim bu sese alışmam lazım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: Ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
3: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: İpucu.
1: Yarın, tam da yarın. He? Malzemelerimde bir eksik var mı acaba? Hmm, büyüteç, Mercanya haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır, umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz! Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün Mercanya'yı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
1: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
1: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
1: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
1: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
1: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
1: Anne, ben Kıpır. Yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo, anne, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam, görüşürüz.
3: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
1: Ona mı?
3: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
1: Hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
3: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
1: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
3: Deniz anası.
1: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
3: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
1: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim.
4: İncim, burada ne işin var?
1: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
3: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
4: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
1: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
4: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
1: Nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
3: Ne? Bir tencere mi?
1: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
3: Düdük mü?
1: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
4: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
1: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum. Vay Puf, nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
4: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
1: Bir merdiven ve... bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
3: Hayır, ters çevir.
1: Çevirdim.
3: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
1: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
3: Merdiven 6.
1: Merdiven 6 burası.
3: Tam şurada bir kum birikintisi var.
1: İşte bir sandık ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
3: Başka resim yok mu?
1: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
3: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
1: Aa, çiçek koymuşlar.
3: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
1: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
3: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
1: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
3: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi hadi.
1: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
0: Senin

0: Çünkü o bir deniz anası.
1: Düdüklü tencere, düdüklü tencere. Nasıl bir bilmece, sevdin mi sen de?
2: Cevaplar hazırdı, merdiven ve altı. Bir güzel kazırdı, ipucu saklandı.
3: Dedektif Kıpır, göreve hazır.

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Ay ay.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
1: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
5: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
6: O zaman neden ortalık karardı?
5: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
5: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
1: Sürü uzaklaştı çünkü.
5: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
6: Hep mi?
5: Evet, çoğunlukla.
1: Ben de kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
5: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
1: Canı sıkılmış.
4: Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var.
2: Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo. Yengeç mi?
5: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
4: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
6: Öyle birini hiç duymadım.
5: İlham genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Aa, şiir. Lila bu işte iyidir.
3: Lila, yaptım bile.
6: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
5: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
1: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Aa, buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
5: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
5: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
5: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
6: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
3: Bir şiir de ben yazabilsem çok iyi olacak. Ah, geldi İlham.

0: geldi.
1: Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
2: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
0: Harika oldu.
3: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.
4: Yengeç.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem. Al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay okusana. Ne yazdın? Ne hakkında?
1: Çiçekler mi? Yoksa böcekler mi?
0: Hayır hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş.
4: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, Mercanya'daydı.
5: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
6: Hey! Şair yengeç, şair yengeç.

0: Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne.
1: Dedi Ayla. İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk,
1: dedi Bera.
2: Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun.
1: Deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük,
1: dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiğin nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: "Annemlerin yanından ayrılmayalım,"
0: dedi Ayla. Bera ise
2: "Bir şey olmaz, gidelim,"
0: diye cevap verdi.
2: "Hem ne olabilir ki?"
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: "Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız."
1: "Sana söylemiştim,"
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: "Ne kadar da güçlüler,"
0: dedi Bera.
2: "Ben de öyle olmak istiyorum."
0: Babası güldü.
3: "Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,"
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: "Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,"
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: Markalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Aile herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim."
1: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
4: "Şimdi ne yapacağız?" "Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik."

0: Bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
1: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa, topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Başka karga bu. Karga. Evet, karga. Bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Rüzgar, rüzgar. Amanın. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok yok, ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın, yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
1: Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. İnsan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.
0: Ne yapalım?
1: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
0: Yok ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
1: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
0: Amanın, bu da ne?
1: Görürsün şimdi. Beygir nerede yahu? Ne oluyor ya? Ah!

Karagöz'üm, sıkı tutun. Sana diyorum Karagöz, sıkı tutun. Hayda, uyan Karagöz, uyan.

0: Bir derdin var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için 3 kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman. Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı?
1: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
1: Hadi ama ya, tınlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen...

0: bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim, hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.
0: Hadi o zaman.
1: Bir, iki, üç. O da ne?
0: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
1: Demek gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
0: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
0: Tamam tamam. Ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma acıma. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam. Affettim.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumburlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım.
1: Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
3: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Bak bak bak bak bak!
6: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
4: Oh, oh, oh.

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
2: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak.
6: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
2: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
2: Burak!
5: Bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
2: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
6: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
6: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.

0: Haklısınız. Hadi bakalım.
1: Ooo, izler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
2: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
3: İzler burada bitiyor.
0: Uçarak mı devam etmişler?
4: Hayır Gani amca. Hmm. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
5: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Hmm. Oraya gitmiş olabilirler.
3: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
4: Vallahi keyifleri yerinde.
3: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
0: Uçma işi de hayal oldu desenize.
4: Selamünaleyküm Ramazan abi.
6: Aleykümselam Cemilciğim.
3: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
6: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
5: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
3: Hadi geri dönelim sahamıza.
4: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
0: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, hı? Nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Hı? Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Hı? Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Hı? Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Heh, hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
3: Eren bu sürprize bayılacak.
4: Okuldan çıktılar değil mi?
3: Evet evet, birazdan gelirler.
4: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
3: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
1: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
1: Biz geldik.
0: Selamun aleyküm.
2: Ben geldim.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Halasının kuzuları gelmiş. Ay çok yavruları.
1: Şükran hala.
4: Halam.
3: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
4: Bakın halınız size ne yapmış?
1: Çikolatalı süt.
0: Koşma düşeceksin. Sakin sakin.
1: Çikolatalı süt.
4: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Ama hala.
1: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.
1: Elhamdülillah.
3: Aferin kızıma.
1: Eline sağlık halacığım.
4: Afiyet olsun kuzum.
1: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
3: Olur.
2: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
4: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
2: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü hemen anlıyor.
0: O zaman sütü pipetle içir.
2: İyi fikir baba.
4: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
0: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
4: Gözlerim kamaştı Fikre'nin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
1: Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba kız. Sana da merhaba kız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
3: Efendim canım.
1: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
3: Onu yıkadım, henüz kurumadı.
1: Tamam. Nerede kalmıştım? Tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir. Mis gibi oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya.
2: Hanimiş Kaptan Paşa. Al bakalım. Gitti süt.
5: Gitti halı.
0: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
1: O çanalımıza ne oldu?
2: Bütün sütümü içti. Oysa Kaptan Paşa içecekti.
4: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
1: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
0: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
2: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan Paşa da binebilir mi?
4: Bir o eksik.
2: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
4: Doğru ya. O bir kaptan. Tamam binsin.
0: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
1: Evet, ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
2: Ben de bakayım, ben de bakayım.
1: Hey Miço, sen çekil bakayım.
0: Aman Allah'ım, beklenmedik bir fırtına çıktı.
2: Dev dalgalar.
0: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
1: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
2: Korkmayın. Kaptan Paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
0: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok su alıyor.
2: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
0: Ceren, ver elini.
1: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
2: Kaptan Paşa, Kaptan Paşa. Bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız? Bize yardım et. Kaptan Paşa ileri gitmemizi söylüyor.
0: Ona güvenmek zorundayız.
1: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız.
2: Yoksa batacağız.
0: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpüksüz halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? Ha? İnanmıyorum. Köpük balığı. Ha?
2: Köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.
2: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
3: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
2: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
1: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
4: Hey, nasıl gidiyor?
2: Bitti bile.
4: Oo, maşallah, bu ne?
2: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
0: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
5: Dondurma!
0: Hadi o zaman mutfağa.

0: Haydi bakalım kaçtı uyku?
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum.
3: Uysaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldın uykumu?
2: Ha? Baban da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim, hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Karakaçan. Karakaçan. Karakaçan! Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii. Niye dönüp duruyorsun? Dur yahu, bak bak, hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
4: Şu gelen hoca mı?
5: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
4: Hocam hayırdır, eşeğe ters binmişsin?
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
6: Şu bizim Hazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum ona, bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
7: Kolaysa başına.
8: Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca? Ula bir de bağ ters derler.
0: Eşek ters, eşek. Haydi rastgele. Köy bitti Karakaçan. Geri dön, oradan değil. Dur.
6: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
9: Tamam.
10: Ya bizi görürse?
9: Görürse çok kızar.
6: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun?

0: Bak sen şu haylazlara. Selamun aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum, bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum, çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım kara kaçan, buradaki işimiz bitti.
2: Bir şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
3: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
4: Zaten eşekten düşmüş gibisin.
2: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
4: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
3: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
0: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Ha? Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek bir hınzır ama baş etmesini bildik sonuçta.

öfkeli davranışlar pişmanlığa sebep olur.

0: Phil.
1: Ah.

0: Na?
1: Barış! İyi.
0: Aha!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: Bu şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
2: İmdat! Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.

0: Demek başka bir hayvana yardım ediyor.
1: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
2: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
0: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
1: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
2: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
1: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
2: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
3: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
4: Daha fazla dayanamam.
2: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
1: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
5: Bize yaklaşmayın bakalım.
2: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
6: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
2: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
0: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
1: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
7: Bence Köstebeğin ismi Küçük.
8: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
7: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
2: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
5: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
3: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
7: Biri daha var burada. Sen de nesin?
2: Ve tembel hayvan.
0: Senin ismin de o zaman Temtem.
3: Benden bahsediyorlar.
5: Her şeyi biliyorlar.
4: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
2: Umarım iyisindir Mirmir.
7: İyi görünüyor.
2: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
0: Görüşürüz Temtem.
7: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
8: Köz, tanıştığımıza sevindim.
5: Bize yardım ettiler.
3: Aslında ben yetişmiştim.
5: Allah'tan yetiştin.
7: Ayağıma bir şey takıldı.
2: Hay Allah, bu da ne böyle?
9: Çıkmıyor.
4: Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
8: Köz buraya geliyor.
7: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
5: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
0: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
7: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
0: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
7: Ninem çok sevinecek.
1: Biz de misket oynayalım mı?
2: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
10: Hey!
8: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
0: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Dur bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne.

Yüz metre koşmak. Bakın koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte şurası oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık.

0: Elhamdülillah duydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti. Din dan don, anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. İyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler, çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sayam, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış. Tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş.

0: tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır, bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. Bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. Çilekleri biz ektik. Biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: Kolay gelsin şefim.
1: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
0: Beni bekleseydin ya güzel. Sakin ol Linacığım. Heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi 3 kere derin nefes alıp başlayalım.
1: 1, 2, 3. Oh! Tamam, her şey hazır. Kamerayı da ayarladım.
0: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
1: Ay anne, tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir...
2: Yanağım.
1: Yanağım değildi. Anne sen benim neyim oluyordun?
0: Canım şefim, yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
1: Ah, teşekkürler anneciğim.
0: O zaman ilk işimiz neydi?
1: İlk işimiz

0: söylüyorsunuz? Yemek ne zaman hazır olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz acele edin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
3: Ve Yamam, yani yardımcım. Canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: bak. Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet Şef Lina. Evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun, bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar. Pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
0: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
1: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
0: Evet şefim.
1: Oo, bunlar epey kuruymuş.
0: Merak etme. Hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
1: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
0: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim, bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
1: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
0: Evet şefim. Maalesef.
1: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
0: Çok iyi bir fikir bu şefim.
1: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler: domates, zeytin, peynir, baharatlar ve tabii ki bayat ekmekler.
0: Ekmekler hazır.
1: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
0: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
1: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa, kekiği unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan, bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik.
3: Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı.
1: Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı.
3: Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile.
1: Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni.
3: Hep sonra, hep sonra, üf!
1: Kekik geldi.
0: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
1: Biraz kaşar peynirimiz var.
0: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
1: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz.
4: Ay, arada böyle kazalar da oluyor.
1: Evet, zeytinler de hazır.
0: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
1: Oh, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
0: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
1: Şimdi ekmeklerin üstüne sosumuzdan bolca sürüyoruz. Ekmeğinizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.

0: artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
1: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
0: Aa, ne güzel olmuş.
1: Bu da karnı açkenki hali.
0: Ellerine sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
1: Hazır mı?
0: 10 dakika.
1: Uzun bir süre mi?
0: Hayır oğlum, değil.
1: Bence çok uzun.
2: Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
0: Harika görünüyorlar.
2: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
0: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
2: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
0: Güzel fikir.
2: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: başardık anne.
1: Seninle gurur duyuyorum Lina.
0: Peki nasıl oldu sence?
1: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
0: Ama Tuna Onurten teyzenin tabağıydı.
3: Tabağa bir şey yapmadım ki.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki. Bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde...
1: Bunun burada ne işi var?
4: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
0: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
2: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
4: Bunlar iş görür.
0: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
1: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
4: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
0: Yapıştı.
2: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
0: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
2: Yok.
4: Tilki haklı. Çöp işte.
1: Yazık şu doğaya.
0: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
1: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bölüm 1. En büyük mucize.
1: Profesör! Profesör! Profesör! Burada mısınız? Kimse yok mu? Profesör!
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar. Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun. Yarın gel bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
0: Ne sormuştun?
1: Demiştiniz ki...
0: Dur söyleme. Ben bulacağım. Ne sormuştun? Buldum. Nasılsınız profesör?
1: Hayır, bu değildi.
0: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
1: Bunun için de gelmedim.
0: Bilemedim, sen söyle.
1: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
0: Evet. Bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
1: Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
1: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
0: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
0: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
0: Burada değil.
1: Nerede o zaman?
0: Simülasyon geçidi. İşte burada.
1: Ne var orada?
0: Korkma, sen varsın.
1: Ben mi?
2: Ben niye yokum?
0: Sen de varsın.
2: Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
0: Baban da orada.
2: Oy başıma gelenler.
1: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
0: Bu kapının ardında dünyanın

0: en büyük mucizesi var. Yani insan.
1: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl en büyük mucize olacak?
0: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bunu göstermek için bir insan simülasyonu ürettim.
1: Aa, nasıl yani?
0: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
1: Hadi hemen gidelim.
0: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
1: Hı? Nasıl gireceğiz peki?
0: Kaşif.
1: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
0: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
1: Ben sürebilir miyim?
0: Elbette.
1: Yaşasın!
0: Hayır.
1: Şansımı denemiştim.
0: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne? Düğüm var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
1: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500. 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda...

0: Kalp.
1: Hayır, kalp öyle olmaz ki.
0: Nasıl olur?
1: İşte kalp böyle olur.
0: İlahi çocuk, gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
1: Hı? Ne? Yıllarca kandırıldık mı yani? Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
2: Ama bu çok büyük. Gerçekte kalbin boyutu ne kadar?
0: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
1: Vay canına!
2: İnsanınki?
0: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
1: Ya benimki?
0: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
2: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
1: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
0: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
2: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
0: Kesit görünümüne geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
1: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
0: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
2: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
0: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
1: Biz yine de bir deneyelim.
0: Buyurun, deneyin bakalım.
1: Bence 2 metre vardır.
2: Hayır. Tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
0: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96.000 kilometredir.
2: Hı? Vay canına.
1: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
0: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uç uca eklesek dünyanın çevresini 2 kere dolaşır.
2: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
0: Her şeyi yaratan Allah, insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
2: Ne oluyor profesör?
0: Korkmayın, kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
1: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum.
2: Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki?
1: Yok.
0: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
1: İyi bari.
2: Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
0: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
1: Ben aslında öğrendim, gerek var mı ki fazlasına?
0: Yaman.
1: Tamam.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: de vurulmaz ki.
1: Kaçın, hadi kaçın, sayıyor, kaçın, kaçın. Sayıyor mu?
2: Sesi gelmiyor.
3: Topu Uludağ'a gönderdim, hemen gelemez.
0: İsmail, ne yapıyorsun burada?
1: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
0: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
2: Kusura bakmayın Furkan Bey, rahatınızı bozduk.
1: Şşş, sessiz olun.
0: İnsan bu kadar koşturulur mu Furkan?
4: Ne yapıyor?
2: Topu yere koydu, bizi arıyor.
0: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz, sırtını ağaca verip uzanır.

0: Yok artık. Ne desen yapıyor.
1: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu. Hmm.
2: Aa, yeter burada tıkıldığımız. Ben yem olurum. Siz topu halledin.
1: Aman İsmail.

0: Meto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.
0: Biz mi gidelim şimdi?

0: Oh, ay, oh, yardım edin. Kaldım burada. Bacağın takılmış sadece. Oh, dünya varmış.
1: Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Şey yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Aa, bakın izi de burada. Kırdık oyuncağı. Ya gören olduysa?
2: Ne işi varmış oyuncakların camide?
1: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onu topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
2: Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
1: Aa, abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
2: Bile isteği olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
2: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu.

0: Evet, ta kendisi. Hani kapını düğünde unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İvo, bak Bula teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere

0: Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Ah, ah, söyledim, rahatladım.
1: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
0: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
2: En iyisini yapıyorsun kızım.
3: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
2: Ah, tamam tamam, inandım ben size.
3: Telafi edeceğiz etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
2: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşimi.

Bodo, gel buraya. Gel.

0: Aman canım Bodo, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
1: Ana, hayırdır?
0: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
1: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce...
0: Tamam tamam, bak sana kimleri getirdim.
2: Hayırlı işler Müşteba abi.
3: Kolay gelsin.
2: Hayırlı işler.
4: Selam Müşteba abi.
1: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
0: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
1: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız parçaları?
1: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var?
0: Vurup durma göbeğine davul gibi.
1: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
3: Yaşa!
2: Bunlar kırılan tekerler, yerine olur mu?
3: Olur. Hatta eskisinden güzel olur.
4: Burası bildiğin hazine gibi.
3: Furkan, ister misin Çufi burada olsun? Kim bilir? Bir bakmışsın karşımıza çıkar. Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi!

0: Güzel oldu.
1: Hem de çok.
0: Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
2: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
1: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü? Söz.
3: Söz. Söz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ali silahim olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm Cemile.
3: Aleyküm selam Salih.
0: Camiye gidiyorsan Bayram Hoca namazdan sonra çıktı.
3: Yok, parka gidiyorum. Ne zamandır beklediğim kitap gelmiş.
0: Hı?
3: Parka gidip okumak istiyorum.
2: Din kültürü öğretmeninin çok güzel dediği kitap mı bu?
3: Evet.
2: Hani Hazreti Ayşe'nin hayatını anlatan.
3: Evet.
4: Hani kütüphanede bulamadığımız.
3: Evet.
0: Sen nereden buldun peki?
3: Kırtasiyeci Çetin abiye sipariş vermiştim. Getirmiş.
0: Bu kadar kolay hallettin yani.
3: Evet.
2: Başka var mı?
3: Evet. Ne çok evet dedim.
0: Yürüyün arkadaşlar.
2: O kitabı tükenmeden almalıyız. Bittiyse de sırayla okuruz. Kardeşlik bunu gerektirir.
3: Aynen kardeşim.
0: Hayırlı işler Çetin abi.
5: Sağ olun gençler.
2: Cemile de görmesek hiç haberimiz olmayacaktı.
0: Hayır da bizim niye aklımıza gelmedi sipariş vermek? Yine Cemile Hanım fark attı.
4: Neyse geç olsun güç olmasın.
0: Arkadaşlar Hazreti Ayşe Hazreti Ebubekir'in kızıymış.
2: Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halife olan Hazreti Ebubekir değil mi?
0: Aynen öyle kardeşim. İlk defa duydum. Arkadaşlar.
2: Ne var Galip ne var? Aklıma aldın.
0: Bakın ne diyor. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabelerin başında yer alır.
4: Bu özelliği sayesinde Peygamber Efendimiz'in birçok hadisini bize aktarmış.
2: Kaç taneydi? Durun bir dakika. Ha işte buldum. Tam 2210 tane.
0: Çok iyi. Demek hafızası süper.
4: Biraz daha okuyalım sonra doğru camiye.
6: Galip kardeşimiz ikide bir bölmezse okuyalım. Okuyalım mı Galip? İzin verirsen.
0: Lütfen. Buyurun Salih.
2: Hadi bakalım. Dikkatli olun. Top yere düşerse ceza var. Unutmayın.
4: Bu kez düşürmeyeceğim inşallah.
2: Bu oyunda yanan hep ben oluyorum. Başka bir şey oynayabilirdik.
0: Hemen pes etme Salih. Bir yandan beni izle ki güzelce taktiklerimi gör.
2: Hıp!
6: Al işte. Sakarlık modu açıldı.
4: Topu yere düşürdüğüne göre sıra geldi cezaya.
2: Zor bir şey olmasın. En kolay ceza geliyor. Kardeşime kıyamam ben. Bunu yaparsan yeniden oyuna dönebilirsin. Kulaklarını oynat bakalım.
6: Kulaklarımı mı oynatayım?
7: Evet.
6: Ama bu haksızlık.
2: Denemeden pes etme kardeşim.
4: Belki de yapabilirsin.
6: Oluyor mu?
0: Sadece başın oynuyor.
4: Biraz da çenen oynuyor ama kulaklar sabit.
2: Bakın bakın. Bakın oluyor değil mi?
0: Olmuyor kardeşim.

0: İşte bu.
1: Galipciğim, daha demin ne dedin? Başına ne geldi gördün mü?
2: Birileri nazar değdirmiş olabilir.
3: Bahanelerin arkasına saklanmayalım. Evet Galipciğim, sıra geldi cezana. Hadi bakalım, yap da görelim.
4: Yapar benim kardeşim. Ona güvencim tamdır.
2: Ben de zor bir şey sandım. Al işte.
3: Evet, onda ne var? Tek kaş değil yalnız. İkisini de oynat da görelim. Gördüğünüz gibi yapamadı. Gel bakalım Galipciğim, yanımda sana da yer var. Kardeşimi düşünmek vazifem sayılır. Geç gölgeye otur.
2: Çok sağ ol kardeşim. Beni düşünmen ne güzel.
3: Neyi var bunun?
2: Bilmem. Ama çok üzülmüş gibi duruyor.
3: Arkadaşlar, biraz ara verseniz. Ne oldu?
1: Üzgün galiba.
2: Neyin var Ali?
4: Ağladın mı yoksa sen?
2: Ali, ne olduğunu anlat yoksa seni gıdıklarım. Bunu sen istedin. Hadi arkadaşlar, gıdıklama operasyonu başlasın.
5: Durun. Hey.
3: Sen ne olduğunu söyleyinceye kadar durmak yok.
5: Tamam, tamam.
2: Tamam, söyleyeceğim. Benim bir kardeşim olacak.
6: Yo! Yo!
1: Süper.
7: Çok güzel.
3: Bu muydu?
5: Hı hı.
4: Ben de kötü bir şey oldu sandım Ali.
5: İyi bir şey mi?

0: Evet.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam.
1: Hayırdır, toplantı mı var?
0: Toplantı yok ama hayırlı bir haber var hocam.
1: Öyle mi? Neymiş bakalım bu hayırlı haber?
0: Benim bir kardeşim olacakmış hocam.
1: Oo Ali, abi oluyorsun desene.
0: Hı?
1: Tebrik ederim. Abilik sana çok yakışacak.
3: Benim kardeşim olduğunda ben de çok mutlu olmuştum hocam. Sanki kendimi bir anda büyümüş gibi hissetmiştim.
4: Benim de ablam aynı şeyleri hissettiğini söylüyordu. Kardeşlik çok güzel bir duygu Ali.
1: Ben de kardeşlerimi çok severim. Onların varlığı bana güç verir. Bayram günleri kalabalık bir sofra etrafında toplanmak gibisi yoktur.
5: Kardeşler arası didişmeler bile güzeldir.
0: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bir an herkes onu sevecek sandım.
1: Başta böyle düşünmen normal ama sonradan göreceksin böyle olmadığını.
0: Kardeşini en çok sevenlerden biri de sen olacaksın.
1: Kardeşlik bağı çok önemlidir çocuklar. Hem öz kardeşlerimizin hem de din kardeşlerimizin kıymetini bilmeliyiz.
4: Din kardeşi derken hocam kimden bahsediyorsunuz?
1: Sizden bahsediyorum çocuklar.
4: Biz kardeş miyiz?
1: Tabii, müminler kardeştir çocuklar.
4: Ha, şimdi anladım.
1: Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim kardeş olduğumuzu söylüyor. Bizden birbirimize haksızlık ve kötülük yapmamamızı istiyor.
0: O zaman benim zaten kardeşlerim varmış.
1: Aynen öyle Ali. Bunu kutlayalım mı? Ne dersiniz?
2: Yaşasın!

yaşayan, oradan da doğuyan. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyleme o. İşim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan mı?
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet. Sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: Daha da kötüsü, Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama, ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo, hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
0: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
7: Evet, madem haberiniz için lazım...
5: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
0: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
8: Çoktan.
3: Hadi biz de izleyelim.
8: Hemen efendim.
9: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
8: Biz de barıştık.
10: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.

0: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
1: Harika!
2: İnşallah kalplere ulaşırız.
1: Ulaştık bile.
2: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
3: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
2: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Gel

0: Mesela.
1: Tatlı dil. Hazır bebeğim nerede abi? Bilmiyorum. Almadığına emin misin?
2: Hayır.

0: teyzeyi aymadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
0: Hem aysam da bir teyi oymaş. Ben aptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
0: İyi oyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
0: Peygamberimizi... Oy... Peygamberimizi kastediyorsun.
2: Doğru.
0: Anne, anne.
3: Efendim oğlum?
0: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
0: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Hmm, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
0: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya, gördün mü?
0: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
0: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
2: Yele yele.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
2: A i yela a u a eme eme i e.
0: O kaptakileri mi?
2: Hı hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
2: Ha? E de e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemiciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
2: U a i u a i a u a.
0: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
2: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse...
1: U-a-i! A-u-a!
0: Anlamadın.
1: A-u!
0: Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki, iki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki, iki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi?

0: Look. Ne oldu Lemmy?
1: Olamaz. Yarısı dökülmüş.
0: Olsun Lemmy. Kuşlar başka yerden de bulur.
2: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemmy?
2: Ik, ik, ik, ah.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemmy.
2: A-u-a. İ. B-e.
0: Bu burada neler oluyor Lemmy? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemmy. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemmy. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
2: Ah, a u a.

0: Spooky!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
0: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

yapıyorlar burada? Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa, anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He?
0: Ben nereden bilebilirim ki? He? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: sus artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: Ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim. Kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
0: 1, 2, 3, 4, 5. On, 11, 15, 16,

0: Ahmet!
1: Derviş mi? Agah dede daha 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.
1: Ay nereye saklansam ki? Burası da değil. Bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın. Agah dede daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.

0: Ay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımdan. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine...
0: Ey yarabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya...
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya...
0: Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?
2: Demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp...
0: Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?
2: Diye sormuş. Adam da ona...
0: Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi, etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?
2: Demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve...
0: Efendim, kimin ömrü neye, ne kadar vefa eder?

0: orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki.
1: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden, meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder.
1: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa, bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
2: Bilmiyordum Agah dede.
1: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi bilmiyordum demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam...
0: Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder.
1: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi diye geçirmiş içinden.
2: Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?
1: Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur. Şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler.
1: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
2: Hı? Ne yapmış Agah dede?
1: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
0: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
1: Evet çocuklar, şehre gelen adam ne satıyordu hatırlıyor musunuz?
2: Kayısı.
1: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
0: Peki bu kayısıları nereden getirmişti?
2: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
0: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
1: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
3: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
4: Sadaka.
3: Doğru, tebrikler.
0: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
3: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
1: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cik cik cik. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşte bu. Evet. Hay Allah. Burada oyun mu kaybedilir? Of ya.
1: Bir ses mi var? Dur bakayım.
0: Aha, kara, keçe. Aha, siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş fark etmemişim.
1: Kusura bakmayın, sizi de beklettim.
2: Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan.

Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: İşte bu kadar daha lazım.
6: Ama burada hiç para yok ki.
7: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
8: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
6: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
8: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
5: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
8: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
5: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 事。
1: Ben almayayım Zeynep'cim.
2: Aa, neden ama?
0: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
1: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
1: İşte kahvaltı dediğin budur. Gümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağı ile fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
5: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
6: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
7: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
6: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
3: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler, tabii.
5: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: zararlı, bu zararlı. Ana bu nereden çıktı? Ay, ay, ay, ay, ay. Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni tabii.
1: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
2: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
3: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
4: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
5: Oo, olsa da yesek.
2: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
1: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
2: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
6: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
1: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
6: Evet kuzum.
1: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabii.
6: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
6: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
6: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.

0: Evet.
1: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktım. Ben azıcık atacaktım.
2: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
3: Öyle olmaz. Tamam, bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. Oh, işte bu kadar.
2: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
4: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
1: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
4: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
5: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
3: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
1: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
3: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
4: Harikasın babacığım.
3: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
0: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
6: Dayı! Zeki!
0: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
4: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
1: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
0: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
2: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
0: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
1: Gitti güzelim zeytinyağı.
0: Azıcık toprak.
7: Ama oğlum.
0: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal, tabii. Birkaç yaprak. Lezzet ver. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
7: Ay, attı bana.
0: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
7: Zeki.
0: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
1: Zekicim, iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
0: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
8: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Yumurcanı.
4: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

kağıdım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene. Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?

0: Aman usta, nereden bilecektin usta?
1: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
0: Doğru usta.
1: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
0: Nasıl gideceksin o zaman usta?
1: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
0: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
1: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
2: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
3: Olur mu kızım öyle şey?
2: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
4: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı, hurdacı.
2: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
5: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yaslan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şş, ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
2: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
1: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
2: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
1: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız.

0: Hizmette varsa.
1: Hala. Hadi koyulalım yola. Yan bakan.
2: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
1: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
2: Efendi, saatin farkında değil misin?
1: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
2: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
2: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
3: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
3: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
4: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
5: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
5: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
4: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
0: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüt'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba?
2: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çogu. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz.
1: Daba daba daba.
2: Sanırım tecrübeli birinden yardım almak

Yapmak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Google'lar, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Chagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz. İkindi.
1: Doğru.
0: Yaşasın 10 puan.
1: Sen sor şimdi.
0: Kur'an'ın ilk suresi.
1: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
1: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
1: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
1: Evet, en sevdiğim.
0: Berabere kaldık.
1: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
0: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay ay
2: ya. Büyük ihtimalle öyle.
0: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
1: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
0: Son kararımız mı?
1: Evet.
0: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın. Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
1: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşim ağrıyor, ateşim.
0: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yo.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de...

0: insanından başka şat yok mu?
1: Var tabii.
0: Ne?
1: Diş ipi.
0: Başka.
1: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
0: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
1: Yorucu mu?
0: Evet.
1: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
0: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım. Ay yok. Ay.
1: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
0: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu. Ay yok. Ay.
2: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
0: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
1: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
0: Olmaz.
2: Olur.
0: Olmaz.
1: Olsun lütfen.
0: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var. Ay.
1: Tamam.
0: Harika.
1: Ama bir şartla.
0: Neymiş o şart?
1: İcadı biz kullanmayız.
0: Tamam.
2: Denemeyiz de.
0: Tamam.
1: Ha. Ve...
0: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
1: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
0: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
2: Kalkmıyor bu.
0: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
1: Babamı mı yani?
0: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
3: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
0: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo. Motor.
3: Motor.
0: İşte oldu.
1: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
2: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Laf yani, değil mi?
1: Görelim bakalım.
2: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
1: Dayıcım, bu kadar yeter mi sence?
2: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat. Yaşasın, başardık.
1: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
1: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlattın.
1: İnat etme lütfen, al şunu.
0: Şart mı?
1: Evet.
0: Tamam. Oh.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: bir ve döndüm. Bu iki. Şimdi denge. Oh, bu üç. Atlama da tamam. Bu da dört. Bakalım süre ne kadar? Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı olmalıyım. Olamaz. Hay aksi. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Uçamazsın öyle.
1: Murat.
0: İsteyerek yapmadım. Bilmeden oldu. Efendim baba.
1: Yanıma gelir misin?
0: Tamam, geliyorum.
1: Etme bulma dünyası.
0: Ne oldu baba?
1: Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim.
0: Nasıldın peki?
1: Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın.
0: Evet, hırslandım. Çünkü mutlaka başarmalıyım.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Neyse ki kaskım var.
1: Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin.
0: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, kesin benden bir şey isteyeceksin.
1: Ne alakası var oğlum?
0: Anladım, anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacın var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım numaralarını söyle, ben getireyim.
1: Çalışmaya hevesim var, hazır ve nazırım diyorsun, öyle mi evlat?
0: Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta.
1: Kim söylemiş?
0: Yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini kimseden saklama.
1: Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o?
0: Ben de tam öyle söyleyecektim.
1: Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuraları bir süpür bakalım.
0: Ama baba, ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı?
1: Sen hele bir süpürün.

0: önce. Sonrasına bakarız.
1: Tamam.
0: Oğlum dur, sana ortalığı toza verdin.
1: Özür dilerim.
0: Dur, koşma daha fazla, korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari.
1: Dur kedicik, pisi pisi, dursana. Gelsene buraya. Kedicik, pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte seni. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak, süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına, şu motosiklete bak.
0: Demek sonunda Fülfül'le tanıştın.
1: Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? Ne kadar komik bir adı var.
0: Yaramaza bak sen. Demek çok komik.
1: Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler?
0: Yok oğlum, motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz.
1: Bizim mi?
0: Bizim ya. Birlikte çok fazla yolculuk yaptık.
1: Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş.
0: Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla.
1: Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla. Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba, ne olur.
0: Nasipse gideriz inşallah.
1: Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım.
0: Dur oğlum, dur.
1: Anne, biliyor musun? Biz babamla hacca gideceğiz.
2: Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
1: Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım.
2: Fülfül'le mi?
1: Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. Değil mi baba? Biz karar verdik, gideceğiz. Ne olur anne, gidelim. Gidelim işte.
2: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
1: Biz de tehlikesiz yoldan gideriz. Değil mi baba?
0: Sorma, başımın etini yedi sabahtan beri.
1: Yerim tabii. Çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana. Neler yaşadınız yolculukta?
0: İşte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu.
2: Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi.
0: Hele Kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz.
2: O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti. En sevdiğine kavuşmak mı desem, bir parçanı tamamlamak mı desem, ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu.
0: Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk.
1: Diliniz tutuldu yani.
0: Öyle de diyebiliriz.
2: Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil.
0: Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak.
1: Bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu?
0: Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu.
1: Yaşasın! Allah'ım çok şükür. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın, hadi.
2: Muratcığım, sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim.
1: Anne, benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. Burası Müzdelife. Burası da Arafat da.
3: Murat, sen daha uyumadın mı?
1: Çoktan uyudum anne.
2: Hadi oradan oyun bas seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi?
1: Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum.
2: Çocukken ben de bakardım. Nereden buldun onu?
1: Eski sandıktaydı.
2: Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın.
1: Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun?
2: Bilmiyordum. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murat'a teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı.
1: Allah rahatlık versin anne.
2: Allah rahatlık versin oğlum.
1: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye...
3: Murat! Hadi uyu artık.
1: Tamam tamam. Uyudum bile.
0: Ee, bunları da buraya yerleştirdik mi tamamdır.

0: Nerede bizim küçük hacı? Ha? Bunlar ne Murat?
1: Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım.
0: Sen Fülfül'ü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel.
1: Ne? Ama baba ya, bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
0: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
1: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
2: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
1: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
2: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alıp bakalım.
1: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
0: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
1: Ya anne.
2: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur.
1: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
0: Efendim oğlum.
1: Baba bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? Aa, Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
0: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim.
1: İyi bari.
0: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
1: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı değil mi?
0: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve Peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
1: Baba, iyi ki geldik buraya.
0: Evet.
1: Aa! Yoksa sen dün yaraladığım kuş musun?
0: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
1: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
0: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
1: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
0: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
1: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.
0: Olabilir oğlum.
1: Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
0: Peki bakalım gelsin.
1: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
0: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
1: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Feribota bineceğiz.
1: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
0: Evet.
1: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Hı? Babam, Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Yuppi! Yaşasın!

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ha? Ne sesi bu? Ses ormandan geliyor. Ama bu ağaç kakan mı yoksa? Evet, bu bir ağaç kakan. Dede!
1: Abi, ne oldu?
0: Ağaç kakan gördüm Cemil. Hı? Dede! Ağaç kakan gördüm dede!
2: Ağaç kakan mı dedin? Ver bir de ben göreyim. Evet, ağaç kakan bu. Şükürler olsun.
1: Şükürler olsun, evet. Ama neden?
2: Ağaç kakan görmüyorduk epeydir cimcime. Ormanın en kıymetli canlılarından biridir ağaç kakanlar.
1: Marangoz İsmet amca gibi ağaçlara oyuyorlar. Koltuk masa yapıyorlar. O yüzden değil mi?
2: İlahi cimcime. Evet, ağaçları oyup şekil veriyorlar. Ağaç kakanların yaptığı oyuklar pek çok canlıya yuva oluyor.
0: Ağaç kakanların oyduğu kovuklar özellikle kuşlar için çok güzel bir yuvadır.
2: Hatta sincaplar zahmetsizce bu yuvalarda yaşarlar.
1: Ya ne güzel. Ben de bakacağım. Ağaç kakan. Ağaca vuruyor, evet. Bir yuva yapıyor sanırım. Ormanın mimarı gibi mi yani?
0: Ne güzel söyledin Cemre. Evet, ormanın mimarı gibi. Dede, ağaç kakanların zararlı böcekleri yediğini de duymuştum.
2: Evet. Ağaç kakanlar hasta ağaçları bulup onları böceklerden temizler.
1: O zaman ağaç kakanlar ormanın hem mimarı hem de doktoru.
2: Yaşa. Doğru dedin cimcime.
1: Ooo. Şükürler olsun. Şükürler olsun.
0: Hı? Ne oldu Cemre?
1: Şey, meyve bahçesinde kirazlar olmuş. Bizi bekliyorlar.
2: Ah, şükürler olsun.
0: Kirazların bizi beklediğini nereden biliyorsun?
1: Mehmet amca biz gelmeden kiraz toplamaz.
2: Oh, oh, oh. Hakkım var Cemre. Canım kirazlar bizi bekliyor. Ben Mehmet'e haber vereyim. Siz de mahalledeki çocukları toplayın. Bir kiraz seferi yapalım bahçeye.
3: Kiraz seferi!
1: Ay, bu tam da küpeli.
0: Cemre, sepetin hala boş canımın içi. Topladıklarını ya küpe yapıyorsun ya da yiyorsun.
1: Hiç de bile. Ha?

0: abi, galiba mutluluktan hepsini yemişim.
1: Hepsini yediğin için mutlu oldun bence.
2: Allah senden razı olsun Mehmet. Şu çocukların mutluluğu hiçbir şeye değişilmez.
3: Allah hepimizden razı olsun. Böyle güzel işler hep senin aklına gelir zaten. İsterim ki her vakit çocuklar bahçeme doluşsunlar, neşeyle oynasınlar.
2: Çok huzurlu, güzel bir bahçe burası. Çocuklar da çok seviyor zaten.
1: Yoruldun sen, dinlen. Biraz da ben toplayayım.
4: Meyve toplamak çok zevkli Cemre. İyi ki bizi de çağırdınız.
0: Ah Elif, elbette çağıracaktık. İki başına toplamak hiç zevkli değil. Ayrıca her kız çocuğunun kirazlı küpesi olmalı.
4: Çok haklısın.
5: Gel bir soluklan abim. Yoruldun. Ben devam edeyim.
0: Hı hı. Keşke meyve toplarken dinlenebileceğimiz bir kulübemiz olsa.
4: Ağacın üstünde olsun kulübemiz. Oturduğumuz yerden kiraz toplayalım.
0: Bu harika bir fikir. Dede, biz de bu bahçenin ağaç kakanı olabilir miyiz?
3: Ağaç kakan mı?
2: Biz bugün ağaç kakan gördük de Cemre'ye marifetlerini anlatmıştım.
0: Ağaç kakanlar ağaçları kakıp kuşlara, sincaplara yuva yapıyorlar Mehmet amca. Biz de bu meyve ağaçlarından birinde kendimize yuva yapabiliriz.
2: Ama bizim yuvalarımız var çok şükür cimcime.
0: Dede, ağaçta bir yuva diyorum.
1: Ağaç et, süper fikir.
2: Ne dersin Mehmet? Müsaaden olur mu?
3: Çocuklar sürekli bahçeme doluşacaklar. Bir düşüneyim. Ben daha ne isterim?
6: Yaşasın!
1: Ağaca ya!
0: Hayır ya!
1: Hemen işe koyulalım. Evin planını ben çizerim.
0: Önce ben resmini çizeceğim abi.
1: Elbette.
4: Ben de çizdiğin resmi boyarım Cemre.
0: Süper!
2: Benim ağaç kakanlarım Pakizem'in leziz sandviçlerini hak etmedi mi?
6: Hak ettik!
2: Ellerinize sağlık çocuklar. Yuvanız muhteşem olmuş.
1: Biz de çok beğendik dede. Karnımızı doyuralım, yuvamızın da tadına varacağız Allah'ın izniyle.
0: Ben en çok boyunu beğendim. Tam boyuma göre. Çık çık çık çık. Bitiyor. 5 adımcık.
1: Ben sağlam oluşunu beğendim.
5: Çelebi'nin kusursuz planı sayesinde.
1: Hüseyin abi, senin de payın var. Tahtaları birbirine çakmadın, yapıştırdın sanki.
4: Cemre de çok güzel bir ev çizmiş ama.
0: Elif de ne güzel boyamış ama.
1: İşte ben de kulübenin en çok bu özelliğini sevdim.
0: Hangi özelliğini abi?
1: Bu güzel kulübe bütün çocukların emeğiyle hep birlikte inşa edildi.
6: Evet! Yaşasınlar çocuklar!
2: Bu güzel yuva bana dünyanın mimari harikalarından birini hatırlattı.
1: Ya!
2: Kendi alanında uzman pek çok mimarın, ustanın ve sanatçının birlikte inşa ettiği muazzam bir eser.
1: Hangi eser dede? Çok merak ettim.
2: Seyahatimiz bugüne yetişmez. Yarına kadar merak et bakalım. Emin ol bahsettiğim eser merak edilmeyi hak ediyor.
1: Uf, çok heyecanlı.

0: Dede, bu papağan çok güzel.
1: Ah, İskender papağanı. Hindistan'a özgü bir papağan türü.
0: İskender mi?

0: Ne kadar değişik bir ismi var.
1: Öyle. Fethettiği doğu topraklarından batıya çok fazla kuş götüren Büyük İskender'in adını almış.
0: İlginç. Dünyanın harikası da bu kuş kadar harikaysa... Muhteşem!
1: Bu gördüğümüz muhteşem yapı Taç...
0: Taç Mahal! Kitaplarda, internette rastlıyordum hep ve çok merak ediyordum. Şimdi burada olduğumuza inanamıyorum.
1: Taç Mahal, dünya harikaları arasında yer alıyor evlat.
0: Hakkı var dedem. Burası bir masal diyarı.
1: Şah Cihan'ın arzu ettiği gibi...
0: Kim bu Şah Cihan?
1: Şah Cihan, tarihteki Babür İmparatorluğu'nun sultanı. Çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'ın anısına muhteşem bir eser yaptırmak istiyor.
0: Başarıyor da.
1: Evet, Şah Cihan dünyanın her yerinden mimarları, pek çok alandan sanatçıları, ustaları bir araya getiriyor ve bu şaheser ortaya çıkıyor.
0: Hadi yakından görelim. Of, yakından daha da büyüleyici. Nasıl yapmışlar burayı dede?
1: 1632 yılında inşaata başlanan Taç Mahal tam 20 yılda tamamlandı.
0: Mimarı kim?
1: Delhi'deki Kızıl Kale'nin mimarı olarak da bilinen Hintli Üstad Ahmet Lahuri. Ama tabii bu yapının tamamlanmasında binlerce işçinin ve ustanın emeği var.
0: Türk usta da var mı?
1: Olmaz mı? Hindistan, İran, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan toplam 20 binden fazla kişi çalışmış.
0: Ya!
1: Bağdat'tan Hattat, Buhara'dan Kakma Ustası, İstanbul'dan Kubbe Ustası Mimar İsmail Efendi, Semerkant'tan Minare Yapımcısı, Kandahar'dan Taş Ustası, Şiraz'dan Çizim Ustası getirilmiş.
0: İyi ki gelmişler dede.
1: Ayrıca malzemelerin taşınması için de yaklaşık 1000 fil getirilmiş.
0: Vay, inanılmaz. Burası daha önce gördüğüm mimari eserlerden hiçbirine benzemiyor.
1: Çünkü bambaşka bir üslupla inşa edilmiş. Pietra Dura.
0: O ne demek?
1: Pietra Dura, yeşim, kristal, lapis lazuli, ametist ve turkuaz gibi yarı değerli taşlarla uygulanan bir tekniktir. Ve tabii beyaz mermer.
0: En güzeli de o. Mermer bütün renkleri yansıtıyor.
1: Aynen öyle evlat. Beyaz mermer gün ışığına göre renk değiştirdiği için yapıya büyüleyici bir görünüm veriyor. Taç Mahal'in merkezi kubbesi İstanbullu mimar İsmail Efendi tarafından yapılmıştır.
0: Ya ne güzel.
1: Kubbe 82 metre yükseklikte ve 4 küçük kubbe ile çevrilidir. Köşelerinde 4 ince minare yer alır.
0: Kitabeler de muhteşem.
1: Türbenin kemerli girişlerine ve külliyenin diğer birçok bölümüne hüsnü hatla Kur'an ayetleri yazılmıştır.
0: Dede, ben burayı seyretmeye doyamıyorum.
1: Asıl burayı bir de Dolunay'da seyredeceksin.
0: Uf, ne güzel olurdu ya.
1: Bu gece de Dolunay var.
0: Dede?

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanız!

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış.

0: Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Tuğa! Tuğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Evet, ben geldim ya.
1: O kalemle ne yapıyorsun?
0: Hangi kalemle?
1: Tamam, şimdi anladım. Sen benim yaptığım resme... Dur, biraz daha yakından bakayım. Ama bu kirpinin sırtında çok diken yoktu. Az diken vardı.
0: Şimdi daha çok kirpiye benzemedi mi?
1: Benzedi mi?
0: Evet ya. Bence bu kirpi tam da sana anlatacağım hikayedeki üşüyen kirpilere çok benzedi.
1: Ne? Üşüyen kirpiler mi? Kirpiler de üşür mü ki?
0: Elbette üşürler Ayşe. Unutma ki hayvanlar da acıkır. Onların da uykusu gelir. Onların da bizim gibi canı vardır.
1: Peki hayvanlar da hasta olur mu?
0: Evet. Bazen onların da boğazı ağrır. Hastalıktan tüyleri dökülür.
1: Peki hayvanlar hasta olduklarında bizim gibi hastaneye gider mi?
0: Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar hastalandığında sahipleri onları veteriner hekime götürür. O hekim de hasta hayvanları muayene eder ve onların iyileşmesi için elinden geleni yapar.
1: Ha? Veteriner hekim mi? O da nedir?
0: Hayvan hastalıklarını tedavi eden bir doktordur. Diğer ismi de baytardır.
1: Anladım. Hasta hayvanlar hemen iyileşsin. Bir de onlar hiç üzülmesin.
0: Sence hayvanlar ne zaman üzülür?
1: Bilmem. Ne zaman üzülür?
0: İnsanlar onlara iyi davranmadığı zaman üzülür ya. Hem biliyor musun? Sevgili peygamberimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri vardı. O bindiği hayvanları sever, önemser ve onlara özel isimler verirdi. Mesela Kasva isminde bir devesi vardı.
1: Ben de kullandığım eşyalara isim vermeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Bir tane örnek verir misin?
1: Annemin saçlarımı taramış oldu. Heh, işte şu tarağı ben gıdıklayıcı diyorum.
0: İlk

0: Madem merak ediyorsun, öyleyse anlatmaya başlıyorum. Neşeli Kuşlar Korosu'nun şarkılar söylediği bir ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış.
1: Ne? Neşeli Kuşlar Korosu mu? Bu kuşlar nasıl şarkı söylüyormuş?
0: İşte böyle söylüyormuş. Bu ormanın tırtılları gece gündüz yaprak yiyor. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Bu ormanın hayvanları derelerden su içiyor. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Lıkır lıkır, lıkır lıkır. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor?

0: nasıl esiyor, nasıl esiyor? Efil, efil, efil, efil. Nasıl esiyor, nasıl esiyor? Efil, efil, efil, efil.
1: Kuşlar Korusu'nun şarkısını çok sevdim.
2: Ama o ormanda Kuşlar Korusu'nun sesleri eskisi gibi çıkmaz olmuş.
1: Ne olmuş? Soğuk su mu içmişler? Sesleri bu yüzden mi kısılmış?
2: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış. Çünkü bu ormanın üstüne pamuk bulutlardan lapa lapa karlar yağmaya başlamış. Kuşlar da ısınmak için yuvalarına çekilmiş.
1: Kış mı gelmiş?
2: Evet, kış mevsimi gelmiş. O yüzden ormanın üstüne kar yağıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
2: Havalar iyice soğumaya başlamış. Tavşanlar ısınmak için yuvalarının içinde birbirlerine sarılmışlar. Geyikler de soğuktan korunmak için bir daire şeklinde dizilmişler. O dairenin içine de yavrularını almışlar.
1: Yavru geyikler üşümemiş değil mi?
2: Evet Ayşe, hiç üşümemişler ama kirpiler donmak üzereymiş.
1: Hayır, kirpiler donmasın. Onlar da tavşanlar gibi birbirine sarılsın.
2: Kirpiler de birbirlerine sarılıp ısınmak istemişler fakat olmamış.
1: Neden olmamış?
2: Çünkü birbirlerine yaklaştıkça vücutlarına batan dikenler canlarını çok acıtıyormuş.
1: Öyle mi? O zaman onlar da geyikler gibi yapsınlar.
2: Yapmışlar ama onların geyikler gibi kalın kürkleri olmadığı için daha fazla üşümüşler.
1: Ne olacak şimdi?
2: Kirpiler yılmadan denemeye devam etmişler ve sonunda...
1: Evet, sonunda.
2: Vücutlarına dikenler batmayacak kadar birbirlerine yaklaşmayı öğrenmişler. Böylelikle aralarına soğuk hava girememiş. Hepsi de bir güzel ısınmış.
1: İğne mi iğne yuvarlak dövme. Abadık zıbadık saçları kıvırcık.
2: Ayşe nereye gidiyorsun?
1: Birazdan görürsün. Şimdi oldu.
2: Ne oldu? Az kenara çekilir sen ben de görebilirim. Çok güzel olmuş. Artık bu kirpi de üşümeyecek.

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konuyum, bak nasıl selam veriyorum.
2: Yahu gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Huy edin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam.

Çabuk ol Rıkkımız. Tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede.

0: İşte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Tren de yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: Dikkat et evlat.
1: Bu ne acele Ali?
2: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
0: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
2: Ya, o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
1: Ona kendin karar verirsin.
0: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
2: Olur Arif baba. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
1: Onları yolda bulacaksın.
0: Ne o? Yüzün değişti.
2: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
0: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan av salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makine mi taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

eczacı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkımız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı! Bulduk Rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım.

Geldik Rık Kıvız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Da camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir Rık Kıvız. Pes etmek yok Rık Kıvız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle.

0: Saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkı kız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkımız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe yazım kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahulazim. Harun? Ne oldu? Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum. Stres yapacak ne var ki? Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
3: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
3: Tamam. Muhabbetiniz bol olsun.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam hocam.
4: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
4: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
4: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
5: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
5: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
5: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
4: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
5: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
4: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
4: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
4: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz, merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah. Hayret. Tövbe estağfurullah ya.
0: Aman Harun sen de

0: Emin.
1: Hay ağzına sağlık. Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştü.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: E işte, biraz.
0: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
0: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
0: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
6: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
0: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
0: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
0: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
0: Sana da helal olsun.
4: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
6: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
0: Ben bilmem, öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı baba, yardım etmek düşer bize.
6: Doğru diyorsun Fatma.
3: Hadi gidelim o zaman.
6: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı baba?
6: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Pucho.
1: Yarın, tam da yarın. He? Malzemelerimde bir eksik var mı acaba? Büyüteç, Mercanya haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır. Umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz. Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün Mercanya'yı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
1: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
1: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
1: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
1: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
1: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem, annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
1: Anne, anne, ben Kıpır. Yo yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, yo, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam tamam, görüşürüz.
3: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
1: Ona mı?
3: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
1: Hayır hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
3: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
1: İşte bu dostum. Ana anne demek. Deniz ve ana.
3: Deniz anası.
1: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
3: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
1: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim, öğretmenim.
4: İncim, burada ne işin var?
1: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
3: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
4: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
1: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
4: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
1: Nedir nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
3: Ne? Bir tencere mi?
1: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
3: Düdük mü?
1: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
4: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
1: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum, buldum! Vay Puf! Nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
4: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
1: Bir merdiven ve bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
3: Hayır hayır, ters çevir.
1: Çevirdim.
3: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
1: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
3: Merdiven 6.
1: Merdiven 6 burası.
3: Tam şurada bir kum birikintisi var.
1: İşte bir sandık ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
3: Başka resim yok mu?
1: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
3: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
1: Aa, çiçek koymuşlar.
3: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
1: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
3: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
1: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
3: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi hadi.
1: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
0: Seninle

0: cevabı çünkü o bir deniz anası.
1: Düdüklü tencere, düdüklü tencere. Nasıl bir bilmece, sevdin mi sen de?
2: Cevaplar hazırdı, merdiven ve altı. Bir güzel kazıldı.

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Ay ay.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
5: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
6: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
7: O zaman neden ortalık karardı?
6: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
6: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
5: Sürü uzaklaştı çünkü.
6: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
7: Hep mi?
6: Evet, çoğunlukla.
5: Ben de kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
6: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
5: Canı sıkılmış. Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var.
2: Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo. Yengeç mi?
6: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
5: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
7: Öyle birini hiç duymadım.
6: İlham genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Şiir. Lila bu işte iyidir.
3: Lila yaptım bile.
7: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
6: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
5: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Aa, buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
6: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
6: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
6: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
7: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
3: Bir şiir de ben yazabilsem çok iyi olacak. Ah geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
4: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
3: Harika oldu.
6: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem, al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay, okusana. Ne yazdın, ne hakkında?
1: Çiçekler mi, yoksa böcekler mi?
0: Hayır, hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş.
4: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, mercan yadaydı.
5: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
6: Hey! Şair yengeç, şair yengeç.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bella Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş."

bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu. "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar." Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı.
3: Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi.
0: Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
2: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Mesut! İşte geldim.
5: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun? Onu söyle.
2: Karagöz evladım, şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii, bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacıvan, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha, anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
1: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
1: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
1: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
1: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Acıvat?
1: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
1: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
1: Sen eve git, biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. Karagöz?
0: Süslen, püslen, çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
1: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi acıva.

0: çabuk ol.
1: Sanki sonu uymadı kara gözüm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
1: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor kara gözün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
1: Aman be.
0: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
1: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
1: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
1: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazık.
1: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
1: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
1: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
1: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
1: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
1: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
1: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp mı olacağız be?
1: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
1: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
1: Of, yürü hadi.
2: Hayırlı günler Çelebi.
3: Sizlere de hayırlı günler azizim.
2: İki kaçak ararız, gördün mü?
3: Kim acaba?
4: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
3: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
2: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
3: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi mi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
4: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
2: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
4: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
2: Doğru dersin. Hadi.
0: Nereden uydum ben sana Hacivat? Gitti güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
1: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
0: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
1: Şşt, sessiz ol.
0: Ne oldu ya?
1: Bu ses.
0: Ya kuş sesi işte.
1: Hayır, iyi dinle.
0: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacivat. Bir de akıllı geçinirsin.
1: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
0: Fil mi çıkarıyor?
1: Hayır.
0: Deve mi?
1: Hayvan çıkarmıyor.
0: Bitki mi çıkarıyor?
1: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
0: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
1: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
0: Bu şimdi kuş dili mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
1: Of!
0: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
1: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
0: Sor bakalım Hacıvan. Niye arıyorlarmış bizi?
1: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
0: Hayda.
2: Vay vay vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
4: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
1: Ağacın üstüne çıkın diyor.
2: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
1: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
0: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
1: Yok Karagöz'üm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
0: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
1: Haydi.
2: Yakaladık galiba devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
4: Hadi.
1: Geldik Karagöz'üm.
0: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
4: Buradayız kaçaklar. Gelin.
2: Aman. Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
3: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
4: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
1: Aman çok şükür.
0: Şenlik de kaçtı.
2: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
0: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
5: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
1: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
0: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
5: Buyur bakalım.
0: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
5: Evet.
0: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
5: Evet.
0: Bunlar onlar mı?

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
6: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Hı hı. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler.
0: Fesubhanallah. Şaban amca ödümümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Hı? Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Ha? Hadi siz doğruca antrenmana.
7: Yaşasın Şaban amca!
8: Arkadaşlar biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
2: Bence hiç gerek yok.
8: Niyeymiş o?
2: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
8: Ne demiş?
2: İyi oynamak isteyen çok dinlenmeli.
3: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
2: Ben.
7: Ne?
3: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
2: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
8: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
0: Gani amca!
9: Ne oldu çocuklar?
3: Antrenman yapacağız tabii ki.
9: Antrenman için çok erken geldiniz.
1: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
9: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
0: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
9: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
3: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş. Hı-hı.
0: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
1: Ama nasıl?
0: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
2: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.

0: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
1: İnşallah bize çarpmaz. Gol!
0: Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
2: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
1: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
2: Öyle deme Furkan. Stattan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
3: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
1: Arkadaşlar yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maça kazanamayız.
4: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
1: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
5: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
6: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
7: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
6: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
7: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
0: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
4: Tamam.
8: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
9: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
10: Hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
0: Hop! Gel bakalım Furkan.
6: Evet sayın seyirciler, Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
7: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
6: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
2: Ne yapacağız arkadaşlar?
1: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
4: Hadi Furkan, göster kendini.
1: Hadi.
6: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
2: Hazır mıyız?
11: Biz hazırız.
6: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü olabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
10: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
1: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
6: Burak atışını yaptı.

0: kendisine giriyoruz.
1: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
2: İyi fikir Furkan.
0: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil atağa geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
3: Top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
2: Bak.
3: Sana diyorum, in oradan hemen.
2: Bak.
4: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
2: Sen şut çek o zaman. Bak.
0: Burak uzaktan şutunu çekiyor.
5: Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
3: Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
1: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
2: Hadi.
0: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
1: Serhat, çek şutunu.
0: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor.
5: Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
1: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
2: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
1: Ne demiş yine?
3: Bugün gidin dinlenin.
6: Aziz!
3: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: oldu biliyor musun? Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini sıçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samson'um Sobe. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiyuu. Aa, arkadaşımdan özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı. Fiyuu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı? Tamam.
1: Fiyuu. Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım, çöp arabası arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyorum olmadı. Bip bip, tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
2: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?
0: Bilmem. Bazenleri ortadan kayboluyor.
2: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
2: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
2: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğine hiç sanmıyorum.
1: Ben çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
3: Aman Allah'ım.
2: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
2: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
0: Toplantı.
1: İyi fikir.
2: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annem de mi kayıp?
2: Allah korusun.
1: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
2: Allah şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
2: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
1: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
0: Evet, annem bile duyar.
1: Halam bile duyabilir.
2: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
1: Çok güzel oldu babacığım.
0: Yaşasın, yaşasın.
2: Şşşt, sessiz çalışmalıyız.
1: Haklısın baba.
2: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
1: Odamda.
0: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
2: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir.
0: Durun.
2: Ne oldu?
0: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
1: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
2: Hep birlikte.

0: gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Müfettiş daha iyi gibi.
1: Tamam müfettişim.
0: Sen yatağın altına bak, ben de oyuncakların arasına bakayım.
2: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
0: Müfettişi tercih ederim.
2: Müfettişim, buldun mu?
0: Maalesef. Burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
2: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
0: Aman diyeyim, sakın.
1: Biz geldik.
2: Ama Eren, sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
0: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
1: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi. Baba dikkat et.
0: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
2: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı Minnak ve Kurnaz Tilki giysi dolabına. Marş marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
1: Olmaz.
2: Neden ama?
1: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
2: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
1: Bence de.
0: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
1: Dilemedi.
0: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
2: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
3: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
2: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
0: Eren, fındık, hadi.
1: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
2: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
0: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi, daha dikkatli bakalım.
1: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
2: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
0: Durun, durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
1: Buldu mu yoksa müfettişim?
0: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
4: Yaşasın.
2: Çorap bulundu.
0: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
2: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
1: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
5: Adem. Bakar mısın?
1: Annem.
0: Hemen geliyorum canım.
5: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
0: Sabahtan beri çalışıyordu.
5: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
0: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
5: Ya.
0: Filtresine bakmalıyım sanırım.
1: Bak baba.
0: Bakın buraya kimler sıkışmış.
1: Yaşasın çorabım.
0: Çorabın burada ne geziyor?
1: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.

0: bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça, ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız, hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş. Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
3: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
3: Yok.
1: Var.
0: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
3: Yok diyorum da.
1: Var işte, var diyorum.
4: Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır?
5: Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan?

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı. Kocaman dişleri, büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
3: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.

0: Yakaladık seni.
1: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
2: Niye durdu ki?
3: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
4: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: yaptılar. Ayı yoktur diye.
1: Aslında şaka yapmıştım. Ha? Ha? Aslında ayı yoktu.
2: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
1: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
3: Ne?
4: Ne? Ula gördün mü başımıza neler geldi? Kaybolduk da.
2: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
1: Özür dilerim baba.
2: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
0: Ayı cibi mi mesela?
4: Ayı mı?
3: Ayı mı?
0: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
4: Ben çok korkuyorum.
3: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
0: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
2: Aman aman aman.
4: Oy! O da neydi ula?
2: Ay ay ay ay ay ay ay.
3: Ayı var burada. Ömer demişti.
0: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
2: Kaçın, ayı geliyor.
3: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem